0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.

Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen samedsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım.
halkettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, Ya Semi, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hayır, ben değilim Kabil'in içindeki ve ben değilim Habil'i taşlayan. İlk taşı ben değilim atan. Evren var olurken ben değilim isyan bayrağını çeken. Hayır, ben değilim Adem'e rağmen isyankâr olan, İsyanı Adem'de bulan, karanlıklarda kara karıncanın ayak izinde oluşan kara lekenin sahibi de ben değilim inan. Hayır, ben değilim Nuh'un tufanından kaçan, Nuh'un gemisindeki tayfadan artan ben değilim. Çifter çifter binen gemiye her varlıktan arta kalan da ben değilim. Babasından olma ama babasıyla birlikte olamayan ve dalgalarla boğuşan da ben değilim. Boğulan da inan, tufanından sonra yok olan güruhtan hele asla değilim ben. Hayır, İbrahim'in ateşine kibriti ilk çalan da değilim. Hele kibrit hiç değilim. Seyre dalarken insanlar İbrahim'in ateşini, ben o seyirliklerden hiç değilim. Hayır, mancınık atarken yükünü ve havada tutarken melekler Halil'i, ateşe harını veren rüzgar asla ben değilim. Ben değilim yakan, ben değilim atan hele, ben değilim asla mancınığın yayından tutan. Ben değilim İsmail'e uzanan el, İsmail'i kesmek için İbrahim'in kucağında çınlayan fısıltı ve İsmail'i susuz bırakan çöl ben değilim. Çölde su ararken İsmail'in bir tanesi, sıcağa sıcak katan, çöle azap katan ben değilim. Hayır, ben değilim Yusuf'u kuyuya atan, köle pazarlarında köle diye satan ben hiç değilim. Yusuf'u Züleyha'ya katan, Züleyha'nın ve diğer kadınların elindeki keskin bıçaklar ve Yusuf'un gömleğini yırtan keskin tırnaklar. Yusuf'a hasret, Yakup'un görmeyen, göremeyen gözleri ve o gözlerden akmayan yaş ben değilim. Hayır, ben değilim Eyyub'un yarası. Yaraya yoldaş olamayıp Eyyub'u yolda bırakanların anası ben değilim. İnsanların yüz karası ben değilim. Sabra sabır katmak varken sabır taşını çatlatan ben değilim. Sabrın sultanına yara satan ben değilim. Hayır, Zekeriya dostu odunlara benzeten, odunlarla bir kesen ben değilim. Hızar sesleri arasına karışırken hu hu sesleri hu'lara kulak tıkayan ben değilim. Zekeriya'dan akan kan karışırken aslına kana kan katan ben değilim. Hayır, ben değilim çarmıha İsa'yı çakan, İsa yükselirken katlar ötesine ve katarken canına can, şanına şan, İsa'yı astıklarını zanneden ben değilim. Öldü zannederken İsa'yı, kıyamete kadar ömrünün uzadığını bilmeyen ben değilim. Hayır, Habibur Rahman'a taş atan ben değilim. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te karşı tarafta olan ben değilim. Yeryüzünün merkezinde, dua dergahında, secde anında, seccadenin sahibine ağlama anında, ona eziyet eden ben değilim. Taif'te çocukların eline taş veren, yollara dikenleri seren ben hiç değilim. İsmullah'ı hakim kılmak adına yeryüzüne, çöllere düşünce, göç edince, peşine düşerek elçiyi öldürmeye ant içen de ben değilim. İsyana isyan, yalana yalan katan asla ben değilim. Hayır, ihanet eden değilim. İslam'ın ilk öğretmeni, malını, varlığını, eşini ve çocuklarını geride bırakarak, teslimiyeti,
hakkı ve adaleti, sabır ve şefkati, haya ve hicreti, fetanet ve gayreti, ihsan ve iffeti, nedamet ve nezaketi ve daha birçok güzel hasleti, karanlıklara gömülmüş cahiliye sahiplerine öğretmek üzere yola çıkan, Mus'ab'ı öldüren ben değilim. İhanete ihanet katan asla ben değilim. Hayır, ben değilim Kerbela'nın sahibi. Ben değilim Kerbela'nın şehitlerinin kanını yerlere döken. Ben değilim asırlardır aşıklarına gözyaşı dökülen. Hayır, ben değilim yas gününde kendilerini zincirleyecek kadar yasa bürünenlere sebep olan. Ben değilim Hasan'la Hüseyin'e kıyan. Hayır, ben değilim hançer vuran. Allah'a en yakın olduğu zaman hayanın efendisi, sırtından vuran, sırtına vuran ben değilim. Zünnureyn'e secde makamında, rükû ve namaz makamında ihanet eden, inan ben değilim. Osman'ıma kıyan ben değilim. Hayır, hayır, hayır ben değilim katleden, ben değilim isyan eden, ben değilim ihanet eden. Ben değilim. Asırlar boyu, başta ve sonda ve dahi ortada, her zaman ve her yerde Kabil'e yoldaş olan, Kabil ve dostları ve ben yokum orada.

0: dönmek.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Güzel Şehrin
1: Farklı Radyosu
0: Çağrı FM.
2: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Oto ön göğüs pelişleri toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bediüzzaman Said-i Nursi.
1: Tam 99.
2: Çağrı Efem.

Eksiklerim çoktur benim. Ben temiz bir dal değilim. Hep karanlık bir köşem var. Bilirim Rabbim bilirim. Günah işlerim gün boyu. Hep bulanır arı suyu. İçimde gizli bir kuyu. Korkup da eğilmedim. Sen yine bağışlayansın. Dersin güneşimde ısın. Sen de bir dünya dalısın. Hem bir yüce can verdim. Kara uykulardan sonra uyanmaya gelir sıra. Erişirim sabahlara, belki hiç beklemediğim. Bağışla, bağışla beni. Yüreğim kutsuyor seni. Her şeyde ılgın sesini duyup aşkla dinlediğim.

Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mü'minun Suresi 118. Ayet-i Kerime.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Reskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: An Ebi Umamete radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حج الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم.
3: Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi veda hutbesinde şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah'tan korkunuz, 5 vakit namazınızı kılınız, Ramazan orucunu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz. Bu takdirde doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Şimdi haberler.
12: Soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aş evine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah Garajı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah Garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksine yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi. Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Filistin ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Siyonistler, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Bab es-Silsile mahallesindeki Filistinlilere ait mülklerin kamulaştırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya bitişik bölgelerdeki Filistin mülklerini hedef aldığı ve bunun yeni bir sömürgeci tırmanış anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve tarihi mülkler üzerindeki işgal kontrolünün derinleştirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. İşgal basınında yer alan bilgilere göre eski şehirdeki bir caddenin genişletilmesi planlanan Yahudi mahallesinin parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Körfez'de gerilim sürerken İran İslam Cumhuriyeti'nden ABD'ye sert açıklamalar geldi. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamani'nin üst düzey askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rezai, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde ABD'yi Körfez konusunda tehdit etti. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini kaydederek, "Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez." sözleriyle ABD'ye sert mesaj verdi. Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savunan Rezai, "Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok." dedi. Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu belirten Rezai, "Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacağının altını çizdi. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna, Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi. Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu ucumbotlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu. Ankara Sivil Toplum Platformu'yla Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşünde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan saldırılara tepki gösterildi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu. Ökçe, ABD'nin tarihi boyunca hukuk tanımadığını hatırlatarak İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti. Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi. Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit ileri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden ileri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı. Hüdapar Malatya'da 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Battalgazi İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde Servet Tokat, Hüdapar İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hüdapar Malatya İl Başkanı Behçet Sevgili, katılımcıları selamlayarak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kongrede konuşan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, aile yapısı, eğitim sistemi, gençlik ve madde bağımlılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti. Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı. Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği tespit edildi. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için polis karakoluna götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, bir gün lazım olur düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti. İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti. İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Doktor öğretim üyesi Çelik, son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal, bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken, kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı facia ile ilgili tahkikat başlattı. Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu. Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
13: Haberleri dinlediniz.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
14: Çağrı Efendim.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
14: Çağrı Efendim.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
14: Çağrı Efendim.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
14: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın.
0: Sincar Gold Gaziler Çeşme Durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman, arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca 12 kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara bezendiğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde Ay'ın kuzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana geliyor. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor. İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir? Çin Seddi'nin insanoğlunun inşa ettiği ve Ay'dan görülebilen tek yapı olduğu düşüncesi çok yaygındır. Ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey Ay'dan çıplak gözle görülemez. Çıplak gözle kaç galaksi görülebilir? 5.000, 2 milyon, 10 milyar, hayır, 4 tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca 2 tane görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Gazze'dir bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayr, bir yanım Aksa.
11: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
12: Gel, hep çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
11: Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
13: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
11: Muhabbetname.
14: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
11: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Molotov, Rashashi, Rashashi, Uslahi, Allahu Akbar.

Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM frekansından 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün de programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Aksa FM önderliğinde Bingöl, Binyer FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Sarhat FM, Adana, Vuzat FM, Urfa Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerle birlikte izahle dinleyenler. Onda başlayan birlikteliğimiz 11.45'e kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Tabi bizler ilan süre içerisinde iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak birbirinden güzel, ezgi, ilahi, şiir ve maşları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kısa hikayeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür değerli dinleyiciler.

0: Evet, her zaman olduğu gibi ilk parça eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından Bismillah diyerek sizlerden gelen o güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikte elimize devam edeceğiz inşallah. Evet, ilk eserimiz bizlerden sizlere armağan olarak yer vereceğimiz parça Özlem Ajan sanatçılarının birlikte seslendirmiş olduğu Kürtçe bir eser olacaktır.
1: Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin.
0: Bu eseri bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun.
1: Ev helbestahaye edebi seydaye meymalımız gin Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hamase u leşkeri qassamin visiye ve zafera birayin me tebriku piroz kiriye.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

boyum. Evet değerli dinleyenler, Özlem Aşan sanatçılarından Lube Piroz Esen'e yer verdik. Bismillah diyoruz ve sizlerden gelen mesajlarımıza yer vermeye başlıyoruz inşallah. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Ve aleyküm selam, rahmetullah. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahattin Ahmet Esen'i istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin demek düşüyor bizlere de. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçanızı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan sizler için yer vereceğiz.

Bir mesajımız daha var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Salahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yer verilecek olan tüm parçalar değerli dinleyicimizin armağan ettiklerini armağan ediyoruz bizler de özel olarak. Evet, ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bizler mikrofon başına geçtik. Muhabbetname programımız başladı. 9 Kardeşi Ortak Radyo'yu olarak sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksoy Farm Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizi sessiz sessiz dinlemekte olan dinleyicilerimiz de var. Kendilerinden inşallah güzel bir ses, bir mesaj bekliyoruz diyelim. İstek parçamıza yer vermeden önce iletişim bilgilerimizi aktaralım. İstek parçayla devam edeceğiz. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bize ulaşmanız mümkündür. Ve Grup Ümmet'ten Salahattin Ahmet parçasına yer vereceğiz bu eseri. Diyarbakır'dan bize ulaşan Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz için yer veriyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Molotofi, molotofi, rashashi, rashashi, wislahi, Allahu Akbar.

Evet değerli dinleyenler, Grup Ümmet'ten Salahattin Ahmet parçasına yer verdik. Değerli dinleyicim de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu. Dedem Salahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel duygular arasında köprü görevinde bulunduğumuz için bizler çok mutluyuz. Bu arada sıradaki istek parçamız Şehit 16 serisinden güzel bir eser olacaktır. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Yusuf Selahattin. Sizden Şehit 16 albümünden Miki Özer'in seslendirdiği Şehit Abdülvahid eserini istiyorum. Bu eseri anneme, babama, ablalarıma, Zeynep abla size armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki istek parçamız değerli dinleyicimize ve ailesine armağan olsun inşallah. Bir mesajımız daha var. Muhabbetname programımızın değerli dinleyicilerinden Safiye Bela Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Safiye Bela. Sıradaki eserleri sizlerle Aksa FM sunucularına, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara ve Sumut Filosu'ndaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim kardeşlerimizin yer ve yardımcıları olsun. Kesin bir zafer versin inşallah. Selam ve dua ile kalın diyerek mesajlarını bitirmişler ama her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla da programımıza renk atmışlar. Hemen onlara da yer veriyoruz. Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Müsud rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir adam yol kenarında otursa ve yanında içinde dinarlar yani altın paralar olan bir kese bulunsa, yanında geçen her insana bir dinar verse, onun yanındaki başka bir adam da Allah-u Teala'yı tekbir etse, kesinlikle tekbir getiren kişinin ecri daha büyük olur. İmam Ahmet Ez-Zühd'den paylaşmışlar. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun paylaşımları için. Sıradaki istek parçaları bizler de kendilerine ve değerli kızına armağan ediyoruz inşallah.

Evet, saatlerimiz 10:22'yi göstermekte ve Selahattin Yusuf dinleyicimizin bizlerden istemiş olduğu istek parçayla birlikte elimize devam ediyoruz. Eser'in dönüşü elinden sizlerle birlikteyiz inşallah.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız. Ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bingöl, Bingir FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çağrı FM, Gaziantep, Kerman FM, Van, Serhat FM, Adana, Vusat FM, Urfa, Radyo Urfa, ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Mekke Özer'den Şehit Abdülvahit Esen'e yer verdik. Sırada Kürtçe bir eserimiz olacaktır inşallah. Eskimeyen güzel bir eserimiz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden istemişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra, Sedan Müslüman Burne Cemaat Esen'i istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki parçayı özel olarak Mardin'den bizlere kulak veren Esra Hanım'a armağan ediyoruz. Bir diğer mesajımıza selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Medine Çelik. Mahfuz Aktekin Haykırış Eseri'ni istiyorum. Eser Asker'deki Mustafa abime armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız haklarımıza helal edin lütfen. İstemiş olduğunuz ilk tek parça arşivimizde bulunmamaktadır. Bizler de sıradaki parçayı özel olarak Medine Hanım'a ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

Molotofi, molotofi, رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet, saatlerimiz 10:36'yı göstermekte ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden günün anlam ve önemli binaen. Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş, Eri Taş'tan Adamı ve Kurut Taşları Diken Elleri eseni istiyorum. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan tüm kardeş radyolara, Vusat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir başka dinleyicimiz Diyarbakır'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Mustafa Akelma özür diliyorum. Sizden Moldovi parçasını istiyorum. Parçayı eşim, çocuklarım Ali Asgar, Fatma Zehra, Yahya Sinvar ve tüm Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arka planlarımızı istek parça olarak yer vermemizi istiyorlar. İnşallah yer vereceğiz. İki güzel parça ile o zaman birliklerimize devam edelim. Öncelikli olarak Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş eserine yer vereceğiz. Ardından arka plan müziğimiz olan Yakudus eseriyle birliklerimize devam edeceğiz efendim.

Molotofi, molotofi, رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet, Aklınıza Helal Edin lütfen. Arka plan fön müziği olarak biraz sizleri dinlettirmek zorunda kaldık. Bir dinleyicimiz ara bağlantıda bize ulaşmışlardı. Onunla iletişim halindeydik. Evet, Ömer Karaoğlu'ndan Do Ey Güneş parçasına ve Ya Kudüs eserine yer verdik. Birbirinden güzel iki değerli parçamız. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Allah hayırlı yayınlar, Allah emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz Şüheda Akdoğan bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizlerden Sarardı Yapraklar Yasin istiyorum. Bir eseri anneme, babama, abime, kardeşlerime ve Sat bin İbni Vakkas camisinde okuyan bütün arkadaşlarım ve hocalarıma armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı maalesef ben bulamadım. Haklarınızı helal edin lütfen. Sıradaki parçaları bizler de Şüheda Akdoğan ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz. Evet, istek parçamız olan Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yine sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bir paylaşımı var. Mesajını öncelikle yer verelim. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Özcan Asat'tan Kahrol İsrail senin. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlere Batman Aksa FM'e selamlarımı gönderiyorum, iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Batman'dan Gaziantep'e bizler de selamlarımızı gönderiyoruz inşallah. Allah Resulü öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer sözüyle müminin vasıflarını anlatır. Mümin öyle bir kimsedir ki kökün ağaca besin taşıması gibi iman da mümine ruh taşır, onu diri tutar. Mümin bir yandan iman kökünden beslenirken diğer yandan imanın meyvesi güzel amelleri, ibadetleri ve ahlakıyla var olur. Müminin imanı ile ahlakı arasındaki güçlü bağı anlatan Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir. Bu vesileyle mümine kötü huylar yakışmaz. Ayrıca mümin insanların kendisine güvendiği, emin olduğu bir kimsedir. Resulullah'ın ifadesiyle Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Feraset ve basiretiyle hem kendini zarardan, günahtan korumaya başaran mümin, diğer yandan diğer insanlara da zarar vermekten sakınandır. Böylelikle mümin imanı ve işlediği salih amelleriyle ebedi olarak cenneti kazanabilecektir. Bakara suresinin 82. ayeti kerime meali bizlerle paylaşmışlar son olarak. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Saatlerimiz 11:44'ü göstermekte. Maşallah, Allah razı olsun. Sizlerden gelen mesajların yoğunluğu üzerine ikişer eser yer vermeye çalışacağız. Bizlerden istemiş olduğunuz isek parçalara yer verebilelim diye. Şanlıurfa Siverek'ten Rahim Betül Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa Siverek'ten Rahim Betül. Grup Manvera'dan Çilin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dinleyenler. Özcan Atsat'tan Kahrolu İsrail. Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız.

İslami Metin Lisesi 99.1 Batman Aksay FM frekansındasınız değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksay FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Özcan Aslatan, Kahrol İsrail, Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız Esen'e yer verdik. Ve sırada birbirinden güzel eserlerimiz daha var inşallah. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım ve İstedemir Ören, Yakup Koşar, Grup Özlem, Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var demişler. Bir paylaşımı da var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidin asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka mesajımız Kayseri'den gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Kayseri'den Süleyman Ayşegül. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak Yasin'i istiyoruz. Canımız abimiz sağ olasın, var olasın. Sen değerlisin, bilesin, unutma, seni çok seviyoruz diyerek mesajlarını bitirmişler ve güzel bir hadis-i şerifi de bizlerle paylaşmışlar. Kim sabrederse Allah ona o gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı, daha geniş bir ikram verilmemiştir. Müslim Zekatı 124. Rabbimiz içinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır, aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Amin. Hayırla, selamete diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak eseri bizler arşivimizde bulunmamaktadır. Sıradaki parça özel olarak inşallah bizlerden sizlere armağan olsun. Umarım bizlerden kabul eder ve beğenirsiniz. Bir diğer mesajımız, selamünaleyküm, nasılsınız, iyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça, sizlere kulak verenlere armağan olsun demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, aleykümselam, rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Grup Kıyam'dan ayrılana dek eseni çalmanızı rica ediyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam şu an yanımda değil ama elbette bitecek bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gönlünü de ikram edecek, gülünü de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetine, Kasam Tugaylarına, Filistin kardeşlerime, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen ve tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava arkadaşlarıma gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamun Aleyküm diyerek mesajlarını bitirmişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyoruz. Allah razı olsun efendim. Grup Kıyam'dan istemiş olduğunuz parça yok ama Eşref Ziya'nın seslendirmiş olduğu parçamız vardır. İnşallah ona yer vereceğiz. Saatlerimiz 11.17'yi göstermekte. Yine iki güzel parçaya yer veriyoruz efendim. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun ve Eşref Ziya'dan Ayrılana Dek parçalarına yer verdik ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Ve Batmanlı Muhabbetler programımızın daimi dinleyicilerinden Fatma Zehra Hanım da bizlere ulaşmışlar. Esselamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı günler dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, yardımı her daim sizinle olsun inşallah demişler. Amin cümlemizin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden ey imamımız eserini istiyorum. Rica ediyorum. Eseri başta size çok kıymetli, çok sevdiğim aileme, bütün dinleyicilerinize gelsin. Allah Gazze'ye, Filistin'e ve cihat eden bütün mücahitleri muzaffer eylesin. İnşallah Allah'a emanet olunuz. Batman'dan Fatma Zehra demişler. Allah razı olsun. Kendileri de her zaman olduğu gibi sadece mesajlarıyla değil, güzel paylaşımlarıyla da programımıza renk katıyorlar. Bakara Suresinin 207. ayet-i kerime mani bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm parçaları özel olarak Fatma Zehra Hanım'a ve dahil ailesine sevgilerine armağan ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar dilerim. Şanlıurfa'dan katılıyoruz yayına. Sıradaki ilahi Halil Yılmaz Furkan Modanlı ve hamur kesen Bedir'e sesini armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

olsun. Allah'a emanet olunuz diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Selamünaleyküm. Adana'dan Mehmet Emin İlçi Grup Dergah'tan bir parça rica ediyorum. Andolsun. Ahzab suresinden güzel bir ayet-i kerime, 21. ayet-i kerime aynı bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Allah razı olsun efendim. Edirne'den Seyfil İslam Kinay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Edirne'den Seyfil İslam Kinay. Tüm parçaları çok sevdiğim denem Şeyh Musa, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve Şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli nenem Fatime'ye, yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye ve Çağrı radyoda çalışan tüm kardeşlerime gönülden armağan ediyorum demişler. Ayrıca şehit 16'sından. Şehit 16'dan Şehit Selahattin Aktaş İşin ilahisini çalarsanız seviniriz. Bu ilahi özellikle babama, amcam Seyfettin'e ve Selahattin Alkan'a armağan ediyorum demişler ve bir sistemde bulunmuşlar. İnşallah sıradaki parçayı dinleyicimizin ilk parçası olarak yer verdik. Yer vereceğiz ilk parça olarak.

Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Gaziantep'ten Songül Kartal. Sıradaki eseri annem Hanife Afşin, kızım Aslı Yaren ve Batman'daki güzel aileme gelsin. Allah'a emanet olun, kolay gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Edirne'den bizlere ulaşan Seyfülislam Kenay için ve armağan ettiklerine bizler de armağan ediyoruz. Selahattin eserine yer veriyoruz efendim.

Evet efendim, İsam şehit Selahattin Esen'e yer verdik. Saatlerimiz 11.34'ü göstermekte. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam edelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Rahmetullah, nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarım. İlk önce bu güzel programları yaptığınızdan dolayı Rabbim sizlerden ebeden razı olsun demişler cümlemizden efendim. Sizden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizleri ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahri perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizlere. Bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim diyerek bir şiirini de paylaşmışlar. Hemen ona da yer veriyoruz. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adı enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü. Ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğe kararsa da, bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek. Ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel şeyleri için kalemle yüreğine sağlık diyoruz. Mesajın devamında da ve benim bazı sıkıntılarım var. Sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Rabbim içindeki sıkıntıları gidersin. Saatlerimiz 11.37'yi göstermekte. Şehitler Kervanı 9'dan Düğü Dünya Eseni İstek parçasına yer vereceğiz ama arka plan fön müziği olarak şimdiden yer vermeye başlayalım. Saatlerimiz 11.37'yi gösteriyor. Yavaş yavaş bizler ilan sürenin sonuna yaklaşıyoruz çünkü elimizden geldiğince de tüm istek parçalara yer vermek istiyorum. Van Sarat FM ailesinden de bir mesajımız var. Selamünaleyküm, günaydın demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah, Meryem ben demişler. Eşref Ziya'dan bir yetim ağlar ilahisini istiyorum. Ve ilahi Sarat FM ailesinden Rukiye İşler ablamıza gönderiyorum. Ve şehit Mehmet Latif dedeme göndermek istiyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızın formatı gereği bir sanatçıdan bir esere yer veriyoruz efendim. Bugün Eşref Ziya'dan Ayrılana Dek esene yer verdik. İnşallah sıradaki parçayı bizler de özel olarak Van'dan bizlere kulak veren Meryem Hanım'a ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

Evet, Çermik'ten Esma Öztürk Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Çermik'ten Esma Öztürk, İslam Tijmara evine seni istiyorum. Eseri sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sıraya bıraktık. Vakit kalırsa inşallah yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar Zeynep abla demişler. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim, bizler iyiyiz. Beni sorarsanız hamdolsun ben de iyiyim demişler. Çok şükür, Allah razı olsun efendim. Ablam, ben sizden bir şiir rica edeceğim. Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuru şiirini rica edecektim. Bu şiiri size ve ailenize, kendi aileme armağan olsun. Şehitlerin ailesine, Yusufi abilere ve ailelerine. Filistin'de birinin tüm Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Nadire ablaya, Fatma ablaya ve tüm radyo dinleyicilerine armağanım olsun. Rabbim sizden razı olsun inşallah cümlemizden efendim. Batman'dan ikiye gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Batman, Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dualarda buluşma dileğiyle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Dualarda buluşmak dileğiyle diyelim bizler de. Vakit kalmadığından dolayı istemiş olduğunuz şiire yer veremeyeceğiz maalesef. Sıradaki parçaları Rüki Hanım'a ve Dalia ailesine armağan ediyoruz bizler de. Bir diğer mesajımız, selamünaleyküm, ben Kayseri'den Ayşegül demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu an Diyarbakır'da bulunan abim Recep. Sıradaki bütün eskiler sana gelsin. Güzel yüzlü abim, Fatime ablam, anam, selamlarımı size ilet dedi. Allah'a emanet ol, seni çok seven ailen diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Rukiye Gezen kardeşimiz tekrardan bizlere ulaşmışlar. Çok teşekkür ediyorum ablam, yer vermeseniz diye sizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun inşallah demişler cümlemizden efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ara bağlantıda Kezban Orhan kardeşimiz de bizlere ulaşmışlardı. Allah eserini bizlerden istemişlerdi. Eseri annesine, kardeşlerine, kardeşi Berfin'e, arkadaşı Rukiye, tüm mazlum Filistinli kardeşlerine armağan etmişlerdi. Tüm dinleyicilere armağan etmişlerdi. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah vakit kalırsa yer vereceğiz diyelim.
1: Juvakta hükmete çüye ketye nağme şin green. Ey İslam dilemet şevte iro etba'e dinete leher aliye dünyaye becihu varu rumete.

0: Evet, Kezban Orhan kardeşimiz eserini de arka plan fönümüze olarak yer veriyoruz. Son bir mesajımız kaldı, ona da yer verelim. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf demişler. Aleykümselam ve rahmetullah. İshak parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehit ve ailelerini, muhacirleri ve ailelerini, Yusufileri ve ailelerini, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşimi, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim minicik torunum Şehide Nur'a ellerinden öperek, kaynanama, ablalarıma, ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinli, Gazze'lilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sana ve ailene gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Yusufi abilerden dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Sizden Nurullah Kore'den Cancal Muhammed Paşa'sını istiyorum. Rabbim siyonistleri ve yandaşları kahri perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Saatlerimiz 11:46'yı göstermekte ve muhabbetname programında bir süre ayrılan sürenin sonuna yaklaştık efendim. Sürenin sonuna geldik hatta. Esen'e yer veremediğimiz mesajlar oldu. Haklarınızı helal edin lütfen. Gönül isterdi bizlerden istediğiniz tüm parçalara yer vermeyi ama vakit darlığından dolayı yetişemedik. Haklarınızı helal edin lütfen. Evet, muhabbetname programı haftanın 4 günüyle sizlerle birlikte izlerle dinleyenler. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri onda başlayan birlikteliğimiz 11:45'e kadar devam ediyor. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah diyelim. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama birbirimizin dualarında buluşmak duasıyla diyelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Muhabbetname sona erdi.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 19 Mayıs. Günün ayeti. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Günün hadisi. Mükafatın büyüklüğü, sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah-u Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin gençlerle ilişkisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur. Peygamberimiz gençleri sever, onlara değer verir ve bu değeri daima hissettirirdi. Onlara güvenir, askeri ve idari alanlarda kendilerine mühim vazifeler vermekten çekinmezdi. İrşat faaliyetleri ve Kur'an öğretmek için çevre beldelere öğreticiler gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçmişti. Mesela 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere görevlendirdiği Mus'ab bin Ümeyr 35 yaşlarındaydı. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel ise 20 yaşlarında bir gençti. Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti. Ömrünün son günlerinde Şam tarafına göndermek üzere hazırladığı ordunun komutanlığına ise 20 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i getirmişti. Gençlerin eğitimine oldukça özen gösteren Resulullah, gençliğin ibadetler ve güzel ahlakla güzelleşeceğini bildirmiş, zamanının kıymetini bilen gençlerin en büyük mükafata erişeceğini müjdelemiştir. Sözün özü, seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani. Günün duası. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de bizi yöneten, himaye eden sensin. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 21. Telefon 238-3793.
5: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Künye. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin. Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün Endülüslü meşhur alim ve edebiyatçı, Zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi İbni Hazm'ı tanıyacağız.

Adı Ali. Baba adı Ahmet bin Said. Doğum tarihi 994. Doğum yeri Rabaz-ı Minyetül Muhire, Kurtuba. Künyesi Ebu Muhammed. Lakabı İbni Hazm. Nisbeleri Endelüsi, Kurtubi. Önemli görevleri: 4. Abdurrahman, 5. Abdurrahman ve 3. Hişam'ın vezirliği. Önemli bazı özellikleri: Zahiri mezhebinin en önemli temsilcilerinden, çok yönlü alim. Vefat tarihi Ağustos 1064. Vefat yeri Manta Lişam köyü, Lebbe, Kurtuba. İbni Hazm'la ilgili detay. ...994 yılında Endülüs Emevi Devleti'nin başşehri Kurtuba'da doğdu. Ailesinin Fars ve İspanyol asıllı olduğu rivayet edilmektedir. Endülüs'ün sayılı zengin ve ileri gelenlerinden biri olan babası Ahmet bin Said, Endülüs emiri 2. Hişam'ın tahta geçmesiyle başlayan Amiriler döneminde 30 yılı aşkın bir süre vezirlik yaptı. Bu yüzden İbni Hazm çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Endülüs Emevi Sarayı'na yakın, aristokrat ve kültürlü bir çevrede geçirdi. İlk eğitimini sarayda aldı ve Kur'an hafızı oldu. Daha sonra Kurtubalı alimlerin derslerine devam ederek dil, mantık, kelam, tarih, hadis ve fıkıh eğitimi aldı. Endülüs Emevi Devleti'nin parçalanmasıyla sonuçlanan kargaşa sürecinin İbni Hazm'ın ailesi üzerinde çok olumsuz etkileri oldu. Bu dönemde babası ve ağabeyini kaybeden İbni Hazm, Kurtuba'dan ayrılmayarak siyasi faaliyetlerin içinde yer almaya çalıştı. Koyu bir Emevi taraftarı olduğu için Berberilerin hakimiyeti ele geçirip Emevi taraftarlarına baskı yapması ve evlerini yağmalaması üzerine 20 yaşında Meriye'ye göç etmek zorunda kaldı. Burada Yahudi bir hekim olan İsmail bin Yunus ve Gırnata Musevi cemaatinin lideri olan meşhur Yahudi bilgini İbni Nagrile ile tanışan İbni Hazm, 3 yıl kadar kaldığı Meriye'de Yahudilik konusunda pek çok şey öğrendi ve dinler tarihine ilgi duymaya başladı. Meşhur Endülüslü filozof İbni Meserre'nin adıyla anılan felsefi akımla tanışması da bu yıllara rastlamaktadır. 4. Abdurrahman el-Murtaza'ya katılan ve vezirlik görevi verilen İbni Hazm, onunla birlikte yer aldığı Gırnata kuşatmasında Emevi kuvvetlerinin mağlup olması ve Abdurrahman'ın öldürülmesi üzerine yeniden tutuklandıysa da kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Tekrar döndüğü Kurtuba'da 3 yıl boyunca Maliki fıkı ve felsefi konulardaki çalışmalarını derinleştirdi. 1021 yılında Kurtuba'nın yeniden Berberi işgaline uğraması üzerine şehri terk etmek zorunda kalan İbni Hazm, 1026 yılında Belensiye'nin güneyinde bulunan Şatibe'ye yerleşti ve siyasetten tamamen uzaklaşarak kendisini ilmi çalışmalara verdi. İbni Hazm, Şatibe'de çok verimli bir 5 yıl geçirdi. Daha sonra yöneticilerden aldığı davetler üzerine önce Belensiye'nin kuzeyindeki Bünt Kalesi'ne, ardından Mayurka Adası'na giden İbni Hazm, en rahat ve verimli dönemini 10 yıl kaldığı bu adada geçirdi. İlmi şahsiyet. İbni Hazm, daha çok bir fıkıh alimi ve zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi olarak tanınmakla birlikte, din ilimlerinin yanı sıra edebiyat, tarih, felsefe, matematik, tıp gibi çağının neredeyse tüm ilim dallarında kendisini yetiştirmiş ve eserler vermiş özgün bir düşünür ve ilim adamı, aynı zamanda üretken bir şair ve yazardır. Yüksek bürokrasi ve kültür çevrelerinde yetişmiş olması sebebiyle hem dil hem akli felsefi ilimler alanında iyi bir eğitim alan İbni Hazm, çağdaşı olan birçok ilim gibi eğitim amacıyla Endülüs dışına bir yolculuk yapmasa da İslam coğrafyasında yazılan eserlerin önemli bir kısmına ulaşmayı başarmıştır. Maliki mezhebinin yaygın olduğu bir çevrede yetişen İbni Hazm, diğer fıkıh mezheplerini ve bu arada özellikle zahiri mezhebini gerek hocalardan gerekse elde ettiği kaynaklardan okuyarak öğrendi. Zamanla zahiri mezhebi çizgisinde ama kendisine özgü bir fıkıh anlayışı geliştirdi ve fıkhın yanı sıra birçok sahadaki çalışmalarıyla da Endülüs kültür ortamı içinde özgün bir yere sahip oldu. İlim ve eğitimi. Meratibül Ulum adlı eserinde
kapsamlı bir bilgi teorisi ve ilimler tasnifi ortaya koyan İbn Hazm, aynı zamanda bu teoriye uygun bir eğitim programı ve müfredatı sunmaktadır. İlimlerin yaşayan ve ortadan kalkmış olan türlerinin bulunduğunu işaret eden İbn Hazm, her ümmette 7 kısım ilim bulunduğunu, bunlardan 3'ünün yani dil, şeriat, tarih ile ilgili ümmete has 4'ünün de matematik, astronomi, tıp ve felsefe bütün ümmetlerde ortak konuları işlendiğini söyler. Akli ve felsefi ilimler konusunda İbn Hazm, din ilimlerini merkeze alarak akli ve felsefi ilimlerin değerini büyük ölçüde din ilimlerine katkılarıyla açıklar. İnsan aklı sınırlı olduğu için kendi başına hakikati bulamaz. Vahiy kaynaklı bilgiye ihtiyacı vardır. Ancak vahiy kaynaklı bilginin anlaşılabilmesi için de akli, felsefi ilimler kaçınılmazdır der. Din ilimleri konusunda İbn Hazm'ın İslam medeniyeti tarihindeki en önemli yönü İslam'ı anlama ve yorumlamadaki yöntemidir. Davud ez-Zahiri'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş Zahiri mezhebinin yaklaşımını tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerinin tamamını kuşatacak şekilde geliştiren İbn Hazm, söz konusu yaklaşıma kendisine özgü bir biçim kazandırmıştır. Dil, edebiyat ve tarih konusunda İbn Hazm, yaşadığı dönemdeki Endülüs şiiri içinde önemli bir yere sahiptir. Çocuk denilecek yaşta dil zevki kazandıran bir eğitimden geçerek şiir yazmaya başlayan İbn Hazm'ın gençlik döneminde yazdığı Tavkul Hamame adlı eserinde yer verdiği platonik aşka dair şiirleri onun şiirinin en güzel örnekleridir. İbn Hazm bu şiirlerde Doğu Arap şiirinden farklı olarak gazel formuna dini bir boyut kazandırmış, platonik aşk ile ahlakın ilgisini inceleyerek felsefi ve psikolojik tahlillere girişmiştir. Dinler tarihi konusunda Müslümanlarla birlikte Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı bir coğrafyada yetişen İbn Hazm, akli felsefi ilimler ve din ilimlerindeki birikimini de dinler tarihi anlamında önemli çalışmalar yapmıştır. El Fasl adlı eserinde çok tanrılı dinlerin yanı sıra Yahudilik ve Hristiyanlığın tarihi, kutsal kitapları, mezhepleri ve Müslümanlarla olan ilişkileri hakkında çok değerli bilgiler verir. Daha önceki İslam kaynaklarında yeterli ve tatmin edici bir üslupla ele alınmamış olan bu konuları doğrudan kendi kaynaklarına dayanarak objektif ve karşılaştırmalı bir yöntemle inceler. İbn Hazm'ın İslam medeniyeti tarihinin en özgün ve aynı zamanda en çok tartışılan alimlerden olan biri olduğu, yazdığı eserler sayesinde sonraki nesilleri çok çeşitli açılardan etkilemiş olmakla birlikte, yaşadığı dönemde görüşleri fazla kabul görmemiştir. Gerek çağdaşı Müslüman alimlerle, gerekse gayrimüslimlerle sık sık yaptığı ilmi tartışmalarda gösterdiği başarı, kendisine belirli bir şöhret kazandırmış olmakla birlikte, başta mezhep imamları olmak üzere tenkit ettiği kimselere nezaket sınırlarını aşan ve zaman zaman hakaret düzeyine ulaşan bir üslup kullanması sebebiyle kendisi de çok eleştirilmiştir. Belirli bir yerde uzun süre ikamet etmediği, çoğu zaman sürgünde ve göz hapsinde yaşadığı için İbn Hazm'ın çok fazla öğrencisi olmamıştır. Kendisine öğrencilik yapan, görüşlerinin ve kitaplarının daha sonraki nesillere aktarılmasına katkı bulunanlar arasında oğlu Ebu Rafi Fazıl, meşhur Endülüs tarihçisi Muhammed bin Fütuh el-Hümeydi ve Ebu Bekir İbnül Arabi'nin babası Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed sayılabilir. İbn Hazm'ın hayatı, görüşleri ve eserleri üzerinde doğuda, batıda ve Türkiye'de birçok ilmi araştırmalar ve tez çalışmaları yapılmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmiş, farklı dillerde birçok kitap ve makale yayımlanmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Endülüslü meşhur alim ve edebiyatçı, Zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi İbn Hazm'ı tanıdık. Allah'a emanet olun. Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Hatem-i Ezem şöyle buyurmuştur: cemaatle namazı kaçırdığım için sadece Ebu İshak el-Buhari taziyette bulundu. Eğer bir çocuğum ölseydi en az 10 bin kişi baş sağlığı dilerdi. Bunun sebebi insanlarca dine gelen musibetlerin dünya musibetlerine nazaran daha hafif telakki edilmesindendir. İbn Abbas radıyallahu anh ise şöyle buyurmuştur: İftidah tekbirini kaçırmadan 40 vakit namazı cemaatle eda eden kimse için Allah-u Teala biri nifaktan, öbürü ateşten olmak üzere iki beraat kararı çıkarır.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Çağrı FM Haber.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle bir gündem başlıklarımızı, manşetlerimizi görelim. Sonrasında detayları paylaşıyor olacağız. Değerli izleyenler, aylardır yani Ekim ayından bu yana Gazze'de sözde ateşkes var ama soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve gün yok ki Siyonistler rejimi Gazze'ye saldırmasın, katliamlar yapmasın ama birileri hala Gazze'de barış var, ateşkes ihlal edilmiyor şeklinde açıklamalarda bulunabiliyor. Tüm bu saldırılara rağmen ve geride bıraktığımız günlerde İzzettin el-Kassam Tugaylarının genel komutanı, Genelkurmay Başkanı İzzettin Haddad'ın şehadetine rağmen birileri bunu söyleyebiliyor. Tabii Gazze'deki son durumu hem Aksa tufanından bu yana hem de ateşkesten bu yana yaşanan bilançoyu birazdan paylaşıyor olacağız. Tabii Gazze'deki abluka ambargo bütün şiddetiyle devam ederken insan hakları aktivistleri bu ablukaya ambargoyu kırmak için yeniden hareket halinde, bir taraftan denizden, öte yandan karadan Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Ve uluslararası karasularda bir kez daha Siyonist terör rejimi insan hakları aktivistlerini alıkoydu. Türkiye'nin de 61 vatandaşı var. Tabii tepkiler var ama çok cılız. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları Siyonist terör rejimine tepki gösterdi. O tepkiyi de birazdan paylaşıyor olacağız. İç gündeme geldiğimizde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Eskişehir'deki bir belediyeye yönelik bir taraftan gözaltılar var. Öte yandan İBB'ye yönelik yeni dalga operasyonları var. Yeni gözaltılar söz konusu. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşıyor olacağız. ABD ile İran arasındaki son durumla ilgili de İran'ın son teklifiyle ilgili detaylar var. Malum ABD Başkanı Donald Trump saldıracaktık, birkaç gün erteledik dedi. Bir taraftan da İran'dan konuyla ilgili açıklamalar var ve İran'ın ABD'ye ilettiği yeni bir teklif var. O teklifin içeriğinde tam olarak neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Tabii ABD'nin sorumlu olduğu yer sadece İslam coğrafyası değil. Kendi kıtasında da birçok ülkeyle kavgalı ve sürekli o ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bir şekilde işgal etmek istiyor ve son günlerde gündemde Venezuela'dan, İran'dan sonra Küba var ve Küba ile ilgili bir takım iddialar var, bir takım saldırılar var ve bir takım saldırı planları var daha doğrusu. Detayları birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Evet değerli izleyenler, Gazze ile başlayacağız. Gazze'de saldırının, katliamın, vahşetin olmadığı gün yok. Ama hala birileri Gazze'de barış sağlandı, ateşkes sürüyor. Sadece insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişinde bir takım sıkıntılar var diyebiliyor. Ve bunu diyenler de yetkili, etkili kişiler. Evet, Gazze'de soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Belki dozajı biraz düştü ama saldırının olmadığı gün yok. Değerli izleyenler, son saldırıda 3 Filistinli sivil daha şehit oldu. Ve ateşkesin olduğu günden bu yana, yani Ekim ayından bu yana, Siyonist terör rejiminin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 880'e ulaştı. 2500'den fazla yaralı var. Soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana devam eden süreçte ise şehit sayısı 72.772'ye yükseldi.
0: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
10: Sumut filosundaki son durumla devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye insan yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna yönelik Siyonist terör rejimi saldırısını kınadı. Ortak açıklamada Siyonistlerin alıkonulmasının, aktivistlerin alıkonulmasını ve gemilere saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.
0: Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması, uluslararası hukukun açık ihlalidir ifadelerine yer verildi. Filoda bulunan sivillerin güvenliğine ilişkin kaygıların dile getirildiği açıklamada, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada ayrıca, barışçıl insani girişimlere yönelik saldırıların, Siyonist rejimin uluslararası hukuka ve seyri sefer özgürlüğüne yönelik kayıtsızlığının göstergesi olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma ise sivillerin korunması, insani yardım misyonlarının güvence altına alınması ve cezasızlığın sona erdirilmesi için somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.
10: Sumut filosuyla ilgili direniş cephesinden de açıklamalar var değerli izleyenler. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Türkiye kıyılarından yola çıkan Sumut filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısının bir korsanlık suçu olduğunu vurguladı. Hamas, Gazze'deki ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.
0: Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada, işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinliye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Gazze'nin insani mesajını dünyaya taşıyan ve işgalin terörüne meydan okumakta ısrar eden özgür aktivistleri selamlayan Hamas, Filistin halkına destek ve adaletle insanlık onuru değerlerinin zaferi için ambargo kırılana ve işgal sona erene kadar özgürlük ve sumut filoları faaliyetlerinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
10: Gazze'deki ve Batı Şeria'daki durumla ilgili Birleşmiş Milletler'den de gelen bir açıklama var değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle işgal rejimini uyararak soykırımın önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayımladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler yetkilisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024'te aldığı ve Gazze'de soykırımın önlenmesi için acil tedbirler alınmasını öngören kararına uyulması gerektiğini hatırlatarak, İşgal rejimine çağrıda bulundu. Açıklamasında, işgal rejiminin soykırım niteliği taşıyabilecek eylemlerden kaçınması, nefret ve soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
10: Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin küresel sumut filosuna yönelik saldırısına Türkiye başta olmak üzere sivil toplumun verdiği tepkiler var değerli izleyenler. İstanbul'da verilen tepkiler, düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerimiz var, onları aktaracağız. Küresel sumut filosuna yönelik saldırıya tepkiler sürerken sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Eylemde konuşan katılımcılar Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulunurken filonun insan yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.
11: İsrail!
0: Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosuna uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı.
12: Şu an denizde devam eden 14 tane gemimiz bulunuyor. Ve bu 14 gemi de hiç hedeflerini şaşmadan, rotalarını değiştirmeden, hiç de korkmadan İsrail'in işgal ettiği o topraklara doğru hareket etmeye devam ediyorlar. Şimdi burada özellikle İsrail'e ve Amerika'ya gitmesi gereken bir mesaj var. Her seferinde bizi engellediklerinde daha fazla gemiyi hazırlıyoruz ve daha çok insanla o sınırlara gelmeye başlıyoruz. Her seferinde dünyanın farklı ülkelerinden, farklı dinlerinden, farklı ırklarından, farklı renklerinden bir araya gelen bu vicdan sahibi insanlar artık İsrail'i dünya kamuoyunda bir terörist olarak görmeye başladılar. Siyonizm artık dünyada özgür şekilde gezemeyecek.
0: Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük filosu Endonezya delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. sizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi.
13: Bir önceki Sumut filosuna katılmış bir olarak hayatımın en onurlu, en izzetli, en şerefli yolculuğuna katıldım. Ve şunu gördüm, dünyanın her ülkesinde vicdan sahibi, onur sahibi, İsrail'in zulmüne baş kaldıran yiğitler İsrail'in baklukasını kırmak için ayağa kalkmışlar. Değerli kardeşlerim, İsrail kaybetmeye mahkum. Siyonizm sadece Müslümanların sorunu değil, tüm insanlığın başına musallat olmuş büyük bir sorundur.
0: İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran HAK İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
14: Vicdanı filoya ismi.
10: Şimdi de iç gündemle devam edeceğiz değerli izleyenler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluklu operasyonları sürüyor değerli izleyenler. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 15 ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise 12 şüpheli tutuklandı.
0: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye başkan yardımcısı BÇ'nin de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme de Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde yaşandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karan'ın da aralarında bulunduğu zanlılardan 12'si tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
10: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi değerli izleyenler. Eksik malzemeyle yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde cezayla karşı karşıya kalabilirler. Peki ne eklendi listeye? Detaylarını haberimizde öğrenelim.
0: Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ancak uzmanlar araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanların genişletildiğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile birlikte yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko da araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar arasında. Uzmanlar yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınlarında veya acil müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Eksik ekipman bulundurulması araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilecek. Polis denetimlerinde eksik ekipman tespit edilen sürücülere ise 1246 lira para cezası uygulanacak.
10: Hava sıcaklıkları düşüyor değerli izleyenler. Bahar yağmurları geri geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Trakya'dan giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgası Cuma günden itibaren Türkiye genelinde etkisini artıracak. gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi tahmin ediliyor.
0: Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu ve Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli sağanaklara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
10: Ve şimdi dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında gerginlik sürerken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkı müzakerelerin en temel ilkeleri arasında yer aldı.
0: İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Garibabadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti. Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.
10: ABD-Küba hattında bir kez daha tansiyon yükseldi değerli izleyenler. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve ABD hedefine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan sert tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor dedi.
0: Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD, Küba'dan gelen saldırı drone'u tehdidini yakından takip ediyor iddiasına değindi. ABD hükümetine ülkesinin meşru müdafaa hakkını hatırlatan Rodriguez şu ifadeleri kullandı. ABD hükümeti hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Küba halkına yönelik acımasız ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor. Belli basın kuruluşları da iftiraları yayarak ve bizzat ABD hükümetinin imalarını sızdırarak bu oyuna alet oluyor. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir. Rodriguez, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru müdafaa hakkına dikkati çekerek dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Bu arada Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cosio da konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD'ye tepki gösterdi. Küba'nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cosio, ABD'de Küba ulusunu askeri saldırganlık ve savaş yoluyla boyunduruk altına almaya ya da yok etmeye çalışan çevrelerin bulunduğunu ifade etti. Cosio ayrıca bu çevrelerin bahaneler üreterek yalanlar ortaya attığını ve olası bir saldırıya karşı yapılan makul hazırlıkları olağanüstü bir durum gibi göstermeye çalıştığını söyledi.
10: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Somut Filosu ve gazeteki son durum başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
15: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
16: Çağrı FM.
15: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
16: Çağrı FM.
15: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
16: Çağrı FM.
15: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
16: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
10: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı Efendim.

Tek saatindeyiz. 10 ilden kardeş radyolarla ortak yayındayız. Sizlerden gelen mesajları, duaları, ayetleri ve hadisleri okuyacağımız dolu dolu bir program olmasını diliyorum. On ilden ortak yayın yapıyoruz. Adana'da Vuslat FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Diyarbakır'da Çağrı FM, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM, Bingöl'de Bingöl FM, Gaziantep'te Kervan FM, Siirt'te Botan FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa'da ve Davet FM'de sizlerle beraberiz. Sizlerden gelenleri, mesajları okuyacağız. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 numaralı WhatsApp hattından bizlere isteklerinizi, mesajlarınızı, dualarınızı, ayetlerinizi ekleyip gönderebilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, bugün şöyle bir şey yapalım. Mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar ekleyin. Olur da Rabbimiz aramızda birinin duasını kabul eder ve Kudüs ve Gazze özgürlüğüne kavuşur. Tabii ekleyebilirseniz mutlu oluruz. Biz de burada sizin dualarınızı okur. Hep beraber 10 ilden dinleyen kardeşlerimizle amin deriz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizi dinleyen kardeşlerimiz bizlere WhatsApp hattından 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirler. Tabi araçlarında araç kullananlar mesaj yazmasınlar. Müsait vakitlerde durduklarında mesajlarını bekliyoruz. Evet, sizlerden gelenleri okumaya başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan yazmış. Bizden bir eser istemiş. O eseri arşivimizde olmayabilir. Onun yerine ben ilk eseri kardeşimize armağan ediyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun demiş. Amin diyoruz Ahmet Hamdullah kardeşimize duasına. İlk eserimiz Ahmet Hamdullah kardeşimize ve 10 ilden bizi dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ardından buradayız.

milletimiz, tarihimiz, geleceğimizdir bizim. Peygamberlerin emaneti, onurumuz, kanımız, canımızdır bizim. Onu kuşatan gökler ve yer şahit olsun ki tek bir vücut olarak dikileceğiz. Ve kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf saf dizileceğiz. Mübarek Mescid'e, tarihimize ve geleceğimize el uzatanlara asla

Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatarım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlerden gelenleri okuyacağız. Mesajlarınızı, dualarınızı, istek eserlerinizi burada çalmaya gayret göstereceğiz. Bizlere WhatsApp hattından yazın. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından yazmanızı bekliyoruz. Dualarınıza, mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar eklerseniz mutlu oluruz. Oradaki kardeşlerimize hiç olmazsa duayla destek oluruz. Evet, sizlerden gelenleri okuyoruz. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Allah'ım Gazze'deki mazlum kardeşlerimize imdad eyle. Onlara katından selamet nasip et. Tüm Müslümanların kalplerini ve saflarını tekrar birleştir. Aramıza vahdet ve kardeşlik bağları lütfeyle. Bizleri zulme karşı tek yürek, tek ses kıl. Amin, amin, amin demiş. Buradan Şükrü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim dualarını kabul eylesin.

Diyarbakır'dan bir kardeşimiz ulaşmış. Cihan kardeşimiz, selamun aleyküm. Aleyküm selam Cihan. Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım abime Şehadet Bir Burak eserini armağan etmek istiyorum demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Şehadet Bir Burak'tır eseri olsun. Murat Yaman'dan. Yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da... Abisine de Allah selamet versin diyoruz kardeşimizin. Başka...

Evet, bir başka kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Bu kardeşimiz de Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım'a bir eser talep etmiş, eşiymiş. İnşallah sıradaki eser Deniz Yıldırım kardeşimize ve bütün dinleyicilerimize olsun. Bir de bir dua, bir hadis paylaşmış. Herhangi bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan diken batmasına varıncaya kadar her ne gelirse Allah bütün bunları o Müslümanın hatalarına kefaret kılar demiş. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla birlikte yaptığımız ortak yayındayız. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı, dualarınızı, ayet ve hadislerinizi bizlerle paylaşın. Bizler de burada sizlerin mesajlarınızı okuyalım. Sırada Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini dinleyeceğiz. Ardından buradayız. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şehadet Bir Burak eserini dinliyoruz. Ardından buradayız. Selam.

Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. İstek saatimiz tüm hızıyla, coşkusuyla devam ediyor. Memeşe hocamız bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyor. 10 ildeki bütün kardeşlerimize selamlarını iletiyor. Türkiye'nin bütün beldelerinde, bütün şehirlerde olan bütün kardeşlerimiz için dua ediyor hocamız. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Gazze'den Doğu Türkistan'a, zulüm altında direnişini ve sabrını koruyan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim ümmetin birliğini, izzetini ve dirilişini yeniden nasip etsin. Ve bu eser sağ olsun bizlere de armağan etmiş hocamız. Allah razı olsun. Hocamızın duasına da içten amin diyorum. Tekrardan Memeşe hocamıza mesajları için teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserleri ona, ailesine ve bütün sevdiklerine armağan ediyoruz. Ve sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme kardeşimiz, bacımız ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Selam-ı Güneş'ten bir eser istemiş. Yazdığı eseri bulamadım ama inşallah Selam-ı Güneş'ten güzel bir eser çalacağız. Tüm Filistinli kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusufi abilere, dinleyicilere, canım abim, yeğenim, Ruhullah Emrullah'a, Usame Kadir'e armağan olsun. Selam ve dua demiş. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

0: bizim.
1: Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya kardeşimiz ulaşmış bizlere. Esselamun Aleyküm, hayırlı yayınlar inşallah demiş. Allah razı olsun Sayın Mehmet Emin kardeşimiz. Bir eser istemiş, eseri arşivimizde yok ama sıradaki eserleri kardeşimize armağan ediyorum. Ya Rabbim sen başta Filistin'de, Gazze'de ve tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle demiş. Çok teşekkür ediyoruz, amin diyoruz duanıza, Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, İstek saatimiz 10 ilden kardeş radyolarla ortak yayında devam ediyor. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere gönderirseniz bizler burada okuruz. Dediğim gibi bugüne özel Gazze ve Kudüs dualarını ekleyelim. Rabbim inşallah oradaki kardeşlerimize yardım eder. Evet şimdi Selami Güneş'ten bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

0: vuslat yakınlaştı, yakın durdu zaman. Vakit tamam, az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece, kurbanını adayacak doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri, ölüm kustu namlular, kana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, yar yere serildi, ayrıldı can kaybından. Gençliğin baharındaydı Furkan, alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti, esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler, şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler, kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlar'a, Cengiz Akyüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye. Ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm erlere.
1: İstek Saati devam ediyor.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Artık dönüş yoktur. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık. Evet, Esselamu Aleyküm demiş bir kardeşimiz. Hayırlı vakitler demiş. Allah razı olsun. Yusuf'un cezaevinde olan abisi Hüseyin Akkaya için Gülümser Yüzüm parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Gülümser Yüzüm eseri olsun. Güneş

kapı eşik. Diyarbakır'dan Ümmü Musab ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bacımız bir eser istemiş ama bizim arşivimizde yok. Kıymetli çok sevdiğim dava, can yoldaşım eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime. Allah Azze ve Celle İsrail'i Kahar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içerisinde. Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Yemen'deki, nerede esaret altında Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip etsin demiş. Amin diyelim. Sadece kınamayla olmuyor, birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelecek. İnşallah tüm dünyaya da İslam'ın huzur ve adaleti hakim olacak demiş kardeşimiz. Selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Duasına da yazdıklarına da amin diyoruz. İnşallah sıradaki eserimiz de bacımızın armağan etmek istediği eşine ve çocuklarına armağan olsun.

olsun anam. Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. 10 ayrı ildeyiz. Kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı, dualarınızı yazın, gönderin. Bizler de buradan okuyup sizin duygularınızı, duygularınıza tercüman olalım. Dualarınızı gönderin. Özellikle Gazze ve Kudüs için dua istemiştim bugün. Ola ki aramızdan birinin duası kabul olur ve oradaki kardeşlerimiz felaha, huzura erişmiş olur inşallah. Tabii mesaj kutusunda çok fazla eser var. İnşallah hepsini bir belirli bir sırayla çalmaya çalışıyorum. Şimdi Gülümser Yüzüm eserini dinleyip ardından buradayız inşallah.

etti ya. Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Bizlere 0552 334 93 70 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz. Kuşuz.

Adana'dan Alaaddin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden Ali Kara'dan bir eser istiyorum. İnşallah sıradaki eserimiz Ali Kara'dan olsun. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan bütün kardeş radyolara, Vuslat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve duayla demiş. Ve bir de Gazze için bir dua eklemiş. Hemen okuyalım. Allah'ım sen Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Onlara nasrını, nusretini gönder. Onların üzerlerine sabırlar dök ve şu kafir kavme karşı onlara yardım et demiş Alaaddin kardeşimiz. Amin diyoruz.

0: hasretle.
1: Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz.

Evet kıymetli gönül dostları, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. On ilden kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır Silvan'dan bir kardeşimiz ulaşmış bizlere. Hamza kardeşimiz ulaşmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Grup Mavera Diyarbakır eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli ortak yerindeki çalışanlara, Adıyaman Gerge'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş Hamza kardeşimiz. Allah razı olsun. Ve bir de Ali Ezzetbegov için bir sözünü paylaşmış bizlerle. Şöyle diyor Ezzetbegoviç: ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın suskunluğu olacaktır. Buradan Bilge Kral, Ali Ezzetbegoviç'e de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Elif ulaşmış bizlere. Sıradaki eseri Rukiye Gezer bacıma, cezaevindeki babam Cemal, amcam Lamih, amcam Hamza. Kuzenim Şaban ve tüm ümmeti Muhammed'e gelsin demiş. Allah razı olsun. Biz de eserleri kardeşimizin yakınlarına armağan ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Mesajlarımıza, dualarımıza ayetleri ekleyelim. Gazze'deki, Kudüs'teki ve bütün mazlum, mustazaf coğrafyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize dualarımızı ekleyelim, gönderelim. Bizler de buradan okuyalım. 10 ilde bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz amin desin. İnşallah Allah aramızda birinin duasını kabul eder ve inşallah oradaki kardeşlerimiz, mazlum, mağdur, mustazaf durumdaki kardeşlerimiz de huzura kavuşmuş olur. Evet, Grup Mavera'dan Diyarbakır eserini dinleyeceğiz, ardından buradayız.

Evet, Gönül Dostları İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan mesajlarınızı ulaşa iletebilirsiniz. Müzikin abedi özeman emra bu nebe Kur'an'e. Bizler de sizlerden gelen mesajları burada okuruz, paylaşırız. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. Adana'da Vuslat FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Diyarbakır'da Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Bingöl'de Bingöl FM, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Siirt'te Botan FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa ve Davet FM'de sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır'dan Şehadet Bacımız ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Şehitler Kervan'dan bir eser istemiş. Hemen sıramıza Grup Kervan'dan eserimizi alalım. Eseri Çağrı FM çalışanlarına Yusuf amcama gönderiyorum demiş. Bizler de kendilerine armağan edelim. Rabbim bir an önce Gazze ve Filistin'e hayırlı fetih kapıları açsın, selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Kendisine Allah'a emanet ediyoruz.

Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar demiş bir kardeşimiz. Kendisi de grup Kervan'dan bir eser istemiş. İki eseri, iki isteği birleştirip inşallah sıradaki eseri iki kardeşimize armağan edelim. Çağrı FM eseri Çağrı FM çalışanlarına, rehber terzi ailesine gelsin demiş. Rabbim Gazze'nin özgürlüğünü en tez zamanda görmeyi nasip etsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş. Amin diyoruz kardeşimizin duasına. İnşallah biz Müslümanlar olarak kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimiz sürece, Rabbimizin bize dünya hayatında çizmiş olduğu sınırların içerisinde yaşadığımız sürece, zalimlerin zulüm için elde etmeye çalıştıkları ürünlerden uzak durduğumuz müddetçe, yani boykota sarıldığımız sürece inşallah bizler de Gazze ve Filistin'den uzak olan insanlar olarak bu davaya destek olmuş oluruz. Tabi dualarımızla destek olacağız. Oradaki kardeşlerimize bol bol dua edeceğiz. Evet kıymetli dostlar, istek saatinde sıradaki eseri dinleyeceğiz. Ardından buradayız. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Siirt'ten Yusuf kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki bütün eserleri yeğenlerim Betül Aksa ve Asya Sofya'ya armağan etmek istiyorum demiş. Allah razı olsun. Ve kendisi bir dua eklemiş. Hemen duasını okuyalım. Allah'ım, mazlumların ahını yerde bırakmayan, karanlık geceleri sabaha ulaştıran sensin. Bütün kalplerimizi kanatan Gazze'yi, Kudüs'ü ve Filistin'i her karış toprağını rahmetinle kuşat ya Rabbi. Allah'ım, Filistinli annelerin gözyaşlarını dindir. Babaların çaresizliğini rahmete çevir. Kimsesiz kalan çocuklara sen sahip çık. Şehit olan kardeşlerimize en yüksek makamları nasip eyle. Gazze'ye selamet, Kudüs'e özgürlük, Filistin'e huzur nasip eyle ya Rabbi. Mazlumlara yardımını geciktirme. Bize de onların yanında olabilecek bir irade, bir vicdan ve bir iman ver. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demiş. Allah razı olsun. Amin diyoruz da kardeşimizin duasına.

Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz.

Bizler de sizlerin mesajlarınızı burada okur, duygularınızı aktarmaya gayret gösteririz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Adana'dan İzzet kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan bir eser istemiş kardeşimiz. İnşallah sıradaki eserimiz Eşref Ziya'dan olsun. Eseri tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baysal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun demiş. Allah razı olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. İzzet kardeşimize bu mesajından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderin. Bugüne özel mesajlarınıza Kudüs ve Gazze'ye has dualar istedik. İnşallah bunları da eklerseniz bizler de sizin dualarınızı okur. Amin deriz. Eşref Ziya'dan bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

Dostlar İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Ali Furkan. Sizden Ender Tekin'den Gazze eserini istiyorum demiş. Bu eseri yoldaki dayılarıma, Kurban Bayramı'nda Etiyopya'ya gidecek babama armağan ediyorum demiş.

Her gün 14 ila 16 arası İstek Saati programımız devam edecek. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Yaptığımız işte bir hayır ve bir güzellik varsa bu şüphesiz Allah'tandır. Ve yine yaptığımız işte bir kusur ve bir hata varsa bu da şüphesiz nefsimizden ve şeytandandır. Sizleri şanı yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulme.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
2: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
3: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin, Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin, bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, ahir zamanda cahil reisler topluluğu çıkar, insanları fitneye düşürürler. Hem dalalete düşerler, hem de dalalete düşürürler.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Ey şehit, ey tarihin derinliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşti Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran pirinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar, alın canımı çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musa, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı Efem.
2: Diyarbakır ilimiz için ikindi namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 487 82.

Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri arkadaşlarından birini üzüntülü gördü ve dedi ki, bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan gelir. Kendini yok

0: bilirsen her renge bakarsın. Her lezzeti tadarsın. Bilesin ki bunların hiçbirisiyle kalmazsın. Şunları bilesin ki bunları gördükten sonra öyle bir yere gideceksin ki orada hiç gönül darlığı çekmeyeceksin.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Gönüllere akan ses. Çağrı.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Aydınlığa Doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
0: Bölüm.

Temim kabilesi bir müddet Medine'de kalacak, İslam dinini öğrenecek ve daha sonra kendi yurduna dönecekti. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz ashabıyla mescitte sohbet etmekteydi. Mescitte bir şahsın ayağa kalkması ve birkaç adım atması kimseyi ilgilendirmedi. Fakat adamın bir köşeye dikilip işemeye başladığını görenler evvela ellerini alınlarına götürdüler. Bu bir rüya olamazdı. Adamın ayakta abdest bozduğu meydandaydı. ''Hey, ne yapıyorsun be adam? Çık dışarı, burası mescittir.'' Sağdan soldan bağıran, hatta üzerine yürüyenler oldu. Sohbet-i Nebevi'ye kesilmişti. Fakat adam hiç istifini bozacağı benzemiyor, keyfince işini yapıyordu. Efendimiz adamın üzerine yürüyenlere seslendi. ''Bırakın, adamı sıkıntıya düşürmeyin. Siz kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak emri almış insanlarsınız.'' dedi. Bu hatırlatmayı işitenler geri çekildiler. Efendimizin ''dokunmayın'' demesi adamın işemeye başlamış olması sebebiyleydi. Nihayet iş bitti ve Efendimiz yanında bulunanlara ''bir kova su getirin ve oraya dökün'' emrini verdi. Mescidin tabanı kum ve çakıl olduğu için üzerine dökülen suyla o pislik dibe doğru çekilip gidecekti. Emir yerine getirildi. Böylece meselenin ilk maddesi halledilmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Akra'yı yanına çağırdı. ''Burası Allah'ın evidir. Bu gibi işlerin burada yapılması yakışıksız olur. Burası namaz kılmak, Kur'an okumak, zikrullahla meşgul olmak gibi işlerin yapılacağı bir yerdir.'' diyerek mescitte böyle bir hareketi yapmamasını tenbih ettiler. Bir gün Akra mescide girdi. Namaz kıldı ve daha sonra ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizden başka hiç kimseye merhamet etme.'' diye dua etti. Bu duayı gizlice yapmıyordu. Yanındakiler ve özellikle Peygamber Efendimiz duyuyorlardı. Rahmet ve merhamet dileği pek güzel ama Allah'ın rahmetini başkalarından esirgemenin manası neydi? Resul-i Ekrem Efendimiz ona baktı. ''Sen geniş olanı daraltmaya çıktın.'' buyurdular. Bir gün Akra Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Efendimiz torunlarından birini kucağına almış öpüyor, kokluyordu. Akra bir tuhaf oldu. ''10 çocuğum vardır. Hiçbirini öpmedim.'' dedi. Resul-i Zişan Efendimiz ona, ''Allah senin kalbinden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapabilirim? Şurası bir hakikat ki merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' dedi. Alabildiğine sert, haşin ve kaba olan bu tabiat İslam'a girdikten sonra böyle mi devam edecek, yoksa değişiklik olacak mıydı? Birkaç gün sonra Temimliler Medine'yi terk edip gittiler. Resulullah Efendimiz'e Hucurat Suresinin ilk ayetleri geldikten sonra Sabit bin Kays mescide gelmez olmuştu. Bir iki gün görünmeyince Efendimiz durumun öğrenilmesini emrettiler. Gidenler onu büyük bir üzüntü içinde buldular. ''Nedir halin ey Sabit? Görünmez oldun.'' dediler. Sabit gözlerinden akmaya alışmış yaşları sildi. Peygamber Efendimizin sesinden daha yüksek ses çıkartma hakkındaki ayetten bahsederek amellerinin batıl olduğunu, cehennemi boyladığı konusuna düştüğünü anlattı. ''Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar arasında sesi en gür olan benim.'' dedi. Ve misafirler oradan ayrıldılar. Efendimizin yanına vardılar ve Sabit'ten dinlediklerini anlattılar. Efendimiz, ''Hayır, hakikat şu ki o cennet ehlindendir.'' dediler. Biraz sonra Sabit, aynı arkadaşlarını bir defa daha buyur etti. ''Müjdeler olsun sana ey Sabit.'' dediler. Seyyidül Kevneyn Efendimiz'den aldıkları haberi ilettiler. Sabit yerinden fırladı. Arkadaşlarının boynuna sarıldı. Boğulmak üzereyken kurtulan bir insan ancak bu derece sevinirdi. Derhal kalktı. Arkadaşlarıyla birlikte Efendimiz'in huzuruna vardı. Gözlerinin içi gülen insanlarla karşılaştı. Gıptayla bakıyorlardı ona. ''Nebiler serveri Efendimiz,
değerli bir insan olarak yaşamaya, şehit olarak Allah'ın huzuruna varmaya ve cennete girmeye razı olmaz mısın?" dedi. Aklı başında bir Müslüman daha ne isteyebilirdi? "Ben Allah'ın ve Resulünün verdiği müjdeye razıyım. Ve ey Allah'ın peygamberi, artık sesimi hiçbir zaman senin sesinin üzerine çıkarmayacağım." dedi. Bundan böyle Sabit'i görenler bu müjdeyi hatırlayacak ve işte cennetlik bir adam diye gıptayla bakacaklardı. Sabit, Resulullah Efendimizle ilk tanıştığı sıralarda Ensar adına bir konuşma yapmış, "Ey Allah'ın peygamberi, kendi şahsımızı ve çocuklarımızı düşmandan koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Fakat bunun karşılığında bizim elimize geçecek olan nedir?" demişler. Efendimiz de "Cennettir" cevabını vermişlerdi. O zaman genel manasıyla cennete girmeye namzet olan Sabit, bu defa sırf kendi şahsı için böyle değerli bir müjde almış bulunuyordu. Resulullah Efendimizin vefatından sonra peygamberlik davasıyla ortaya atılan meşhur Müseylemetül Kezzab'a karşı Yemame'de yapılan savaşa katılan Sabit, Cenab-ı Mevla'nın şehitler için kuracağı sofraya Yemame sahrasında delik deşik halde bıraktığı vücudundan sıyrılan tertemiz ruhuyla iştirak edecekti.

Bir gün Süleym kabilesinden bir adam Resulullah Efendimizin şehrine uğradı. Ona Kays bin Nüşbe diyorlardı. Kays din düşüncesiyle gelmiş değildi. Ticaret adamıydı. Bu mübarek şehirde de onu ancak ticaret ilgilendirirdi. Ama her şey insanın kendi arzusuna uygun cereyan etmezdi ki. Çarşıda pazarda dolaşırken duydukları bu ticaret adamını Resulullah Efendimizin mescidine kadar götürdü. Çarşıda halktan dinlediklerini bir de Fahrül Mürsel'in Efendimiz'den dinledi. Gözlerinden samimiyet fışkıran, yüzü Allah'ın nuruyla münevver olan bu zattan dinledikleri hiç de yabana atılır şeyler değildi. Daha sonra o nur yüzlü insan, ''Ey Kays, seni İslam dinini kabule davet ediyorum.'' dedi. Kays hiç beklemediği bir anda ayağına kadar gelen ilahi nimeti geri çevirme aptallığına düşemezdi. Şehadet kelimelerini söyledi. En son ve en mükemmel dinin bir ferdi oldu. Medine'ye ticaret için gelmişti. Kader onu ebedi kâr getirecek bir ticarete sürüklemiş, küfür ve şirk hayatını vermiş, iman ve hidayet tacını almıştı. Kays kısa zaman sonra Peygamber Efendimizle vedalaştı, Allah'ın en çok sevdiği insanların bir araya geldiği mübarek şehri terk etti ve kabilesine geldi. Bir akşam Süleym kabilesinden gelenlerle uzun uzadıya sohbet etti. Konuşma anında yolunun Medine'ye uğradığını da anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi. ''Ben Rumların, İranlıların hikayelerini duydum. Arapların şiirlerini, kâhinlerinin tekerlemelerini, Himyerlilerin masallarını dinledim. Fakat ben Muhammed'den dinlediklerimin tadını hiçbirinde bulamadım. Eğer iyi bir iş yapacaksanız benim sözümü dinleyiniz ve onun dininden siz de nasibinizi alınız.'' dedi. Kays'ın konuşması arkadaşlarının gönüllerinde iyi bir tesir bırakmıştı. ''Peki sen bu dini kabul ettin mi ey Kays?'' ''Evet ve en doğru karar verdiğime inanarak bu dini kabul ettim.'' Toplantıda bulunanlardan Gabi bin Abdüluzza oradan ayrılırken arkadaşlarının söylediklerini aklının bir köşesinde taratmaya devam ediyordu. Gabi, dini duyguları kuvvetli bir kişiydi. Bu sebeple bahçesinin bir köşesine şahsına mahsus bir put yerleştirmişti. Ara sıra onun önüne geliyor, şükürlerini takdim ediyor, hacetini arz ediyor, kulluk borcunu yerine getiriyordu. Kays'ı Medine dönüşü dinlemesinden birkaç gün sonraydı. Evine döndüğü zaman bahçede gördüğü manzara gözlerini ovuşturmasına sebep oldu. Daha sonra rüyada olup olmadığını kontrol için elini alnına vurdu. Nafile, uykuda değildi. İki köpek putun hemen yanındaydı. Biri bacağını kaldırmış putun üzerine pisliyor, diğeri arkadaşını bekliyordu. Birden kan beynine sıçradı. Edepsizliğin bu derecesi fazlaydı. Köpekleri kovaladı. ''Geberteceğim siz!'' diye bağırmaktaydı. Köpekler kaçtılar. Gavi eline geçirdiği bir iki taşı fırlattıktan sonra putun yanına geldi. Üstü başı pislik içindeydi. Olduğu yerde ölü gibi durmaktaydı. Can sıkıntısından ne yapacağını bilemez haldeydi. Köpekleri bir yakalasa onlara yaptıkları cahilliğin hesabını feci şekilde soracaktı. Ama çekip gitmişlerdi. Sonra birden zihninde çakan şimşek onun kızgınlığına ayrı bir yön verdi. Bu defa puta döndü. ''Yazıklar olsun sana. Üzerine pisleyen köpeklere bile yapacağın bir şey yok.'' diye bağırdı. Hırsını yenemedi. Eline geçirdiği bir baltayı bütün hırsıyla ömür boyu önünde baş koyduğu putun başına indirdi. İlk vuruş hırsını geçirmedi. İkinci, üçüncü vuruşlar birbirini takip etti. Ve biraz sonra put paramparça edilmiş haliyle yere serilmiş bulunuyordu. Gavi bineğini hazırladı. Yol azığını aldı. Kays'tan metini dinlediği Yüce Peygamber'le görüşmek üzere Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Yol boyunca diline dolanan bir beyti tekrarlayıp duruyordu. Tepesine tilkinin pislediği bir tanrı mı? Yok öyle şey. Tilkilerin işediği tanrı zillete düşmüş demektir.
Uzaktan hurma ağaçlarının çevrelediği bir şehir göründü. Ve bir saat sonra Habibi Hüda Efendimizin huzurunda onun mübarek lisanından İslam dinini ve ahkamını dinliyordu. Gavi kararını vermek için fazla beklemedi. Mızmızlık etmenin getireceği bir fayda var mıydı? Hemen şehadet kelimelerini söyledi. Artık o da bir mümin ve Müslümandı. Adın nedir? Gavi bin Abdülüzzah. Resulullah Efendimiz bu ismi beğenmedi. Gavi azgın demekti. Abdülüzzah ise Uzza isimli putun kulu ve kölesi anlamına geliyordu. Senin adın Raşid bin Abdirrabbih olsun dedi. Resul-i Ekrem onun İslam'ı kabulünden dolayı memnun olmuşlardı. Bu memnuniyetin bir neticesi olarak içinde suyu da bulunan bir arsayı ona bağışladılar. Bu su uzun zamanlar boyunca aynı Resul, Peygamber Pınarı diye anıldığı durdu. Raşid bin Abdirrabbih Süleym kabilesinin hayırlı bir ferdi olarak bilinir. Sevgili Peygamberimiz Mekke fethine çıktığı zaman Raşid de kendi kabilesiyle birlikte gelip orduya katılacaktı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Safiye'nin odasına girdi. ''Nedir seni ağlatan?'' dedi. Safiye gözlerini sildi. ''Kulağıma gelen üzücü sözler var. Biz Resulullah Efendimizin yanında daha değerli, daha şerefli hanımlarız. Hem peygamber hanımı hem de onun akrabasıyız. Oysa bir Yahudi kızı diyorlar.'' dedi. Nebi Ekrem Efendimiz bu sözlerin Hazreti Ayşe ve Hafsa'dan geldiğini de yine Safiye'den öğrendi. Sevgili hanımını teselli etti. ''Siz nasıl benden daha hayırlı olabilirsiniz ki? Benim kocam Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Büyük babam Peygamber Harun, amcamsa Peygamber Musa Aleyhisselam'dır desen olmaz mıydı?'' dediler. Hazreti Safiye, Habibi Hüda Efendimizin gönül alıcı sözleriyle memnun olmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz bu iltifatıyla insanlara karşı yapıcı davranma yolunu da göstermiş oluyorlardı. Nübüvvet edebi böyle tecelli ederdi. Mesela onu ağlar halde bulduğu ve şikayetini dinlediği zaman ''Safiye, sen Huyey bin Ahtab'ın kızı olduğunu ne çabuk unuttun? Hani şu Nadir Yahudilerinin reisi, hani bana sırf Yahudi olmadığım için düşman olan ve halkımın başına Hendek Muharebesi gibi bir felaketi getiren adam, yoksa sen o Yahudinin kızı olduğunu inkar mı ediyorsun?'' Ona böyle deme imkanı vardı ve hakikat dile getirilmiş olurdu. Asla yalan olmazdı. Ama böyle söylendiği zaman bir gönül bir daha tamir edilmeyecek şekilde kırılır, yıkılır, mahvolurdu. Ayrıca sefil bir babanın günahı tertemiz duygularla Seyyid-i Kainat Efendimiz'e bağlı bir hanıma yüklenmiş, birinin yaptıklarından diğeri sorumlu tutulmuş, cezalandırılmış olurdu. Habib-i Ekrem Efendimiz odadan ayrılırken Hazreti Safiye'nin gönlü artık duyduğu üzücü sözlerle meşgul değildi. Evet, o bir Yahudinin, hem azılı bir Yahudinin kızıydı. Ama takdir kalemi Safiye'yi o babanın kızı yaptıysa bunun acısı Safiye'den mi çıkartılmalıydı? Dün bir Yahudi kızıydı ama bugün o dünya durdukça şerefle anılacak bir peygamber hanımı olma saadetine ulaşmıştı. Her insanı dününe göre değerlendirmek doğruysa, Hazreti Ömer başta olmak üzere nice insanlar için verilecek nice acı hükümler bulunabilirdi. Günde kılınan 5 vakit namazda her mümin, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammedin duasını okuyacak. Allah'ım, sen Muhammed üzerine rahmetini yağdır. Muhammed'in aile efradına rahmetini yağdır diye niyaz edecek. Bu duadan Hazreti Ayşe nasibini alacak, Hafsa nasibini alacak, Cüveyriye, Ümmü Selebe nasibini alacak da Safiye'ye mi pay çıkmayacaktı? Peygamber hanımı da olsa babası Yahudi mi denilecek? Seyyid-i Kainat Efendimiz Hazreti Hafsa'yı buldu. Ona yaptıklarının doğru olmadığını anlattı. ''Ey Hafsa, Allah'tan kork.'' dedi. Daha sonra Hazreti Ayşe'yi buldu
ona da lüzumlu hatırlatmayı yaptı. O gün yahut bir başka gün Hazreti Ayşe Safiye hakkında Habib Ekrem Efendimizle konuşurken, onun gödek, yerden yığma, kısa boylu oluşu kusur olarak yeter de artar bile deyiverdi. Efendimiz bu sözden hoşlanmadı. ''Ey Ayşe, bir söz söyledin ki şayet denizin suyuyla karıştırılmış olsaydı elbet onu ifsat eder, berbat hale getirirdi.'' dedi. Bu söz Hazreti Ayşe'yi susturdu. Maneviyat aleminin sultanına karşı. İşte öyle değil, deme imkanına sahip değildi. Zihni bir başka hadiseyle meşgul olmaya başladı. Seyyid-i Kainat Efendimizin huzurunda bir şahsın taklidini yapmıştı. Allah'ın razı olmayacağı bir hareket karşısında susması mümkün olmayan büyük mürşit derhal müdahale ederek, karşılığında pek değerli nimetlerin verilmesi pahasına da olsa bir insanı taklit etmeyi arzu etmem demişlerdi. Nebi Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe'yi severdi. Sevdiği insanların en başında o vardı. Bununla beraber ortada çiğnenen bir hak varsa Efendimiz bu hakkın çiğnenmesine tahammül edemez, göz yumamazdı. İsterse bu konuda takdir edilecek olan Hazreti Ebubekir'in kızı sevgili Ayşe olsun. Mahbubu Rabbül Alemin Efendimizin araya girmesiyle hanımlar arasında belli bir zaman için bile olsa gürültü kesilmişti. Geçimsizliğin önü alınmış oluyordu. Fakat iş burada kalır mıydı? Birbiriyle rekabet halinde bulunan 8 tane hanımın bir arada bulunursa elbette huzursuz edici olaylar bulunacaktı. İsterse üzülen Habibi Ekrem Efendimiz olsun.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545-635-7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengirimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 35. ve son bölüm. "Burada mı kalalım yoksa dışarı mı çıkalım?" diye sordu Sedat. "En iyi savunma saldırı..."

0: Dışarıda karşılaşmamız daha iyi olur, dedi Selman. Selman'ın teklifi orada bulunan tüm kardeşlerimiz tarafından kabul görünce o halde hemen çıkıyoruz. Sebze Ali'nin orada toplandıkları haberi gelmişti. Orası sakin ve sessiz. Kozlarımızı sonuna kadar paylaşacaktık. Tamam, sesleri yükseldi. Herkes yanına bir şeyler alarak öğrenci evinden topluca çıktık. Yaklaşık 15 kişi vardık. Akşam her zamanki gibi öğrenci evinde bir araya gelmiş, kendi aramızda sohbet ediyorduk ki dışarıdan gelen bir arkadaşımız Sebze Halil'in orada bir grubun toplandığını ve kendi aralarında öğrenci evine baskı düzenleyeceklerini duyduklarını söyleyince hareketlilik başladı. Madem öğrenci evine baskın düzenlemek gibi bir planları vardı, o halde bizler de gereken karşılığı vermeliydik. Karar aldık ve onlar gelmeden biz onları toplandıkları yerde karşılamak için öğrenci evinden çıktık. Saf caminin arka kapısının önden geçerek Sebze Hali'ne giden yola çıktık. Sebze Hali ile öğrenci evi arasında fazla bir mesafe yoktu. 5 dakika sonra Sebze Hali'ndeydik. Karanlıktı. Topluca yürüyorduk. Sebze Hali'nin her tarafını didik didik aradık ama kimseyi bulamadık. Demek ki ayrılmışlardı. Sokakları biraz daha dolaşalım dedik ve çevre sokaklara daldık. Bir iki tane dolaşmıştık ki kale camisinde fakirlik yapan arkadaşlarımızdan biriyle karşılaştık. Hayırdır, nereye böyle? Öğrenci evine geliyorum size haber vermek için. Neyin haberini verecektin? Bir grup yaklaşık 15 dakika önce caminin etrafında tur atıyordu. Camiye saldırma ihtimalleri var. Bunu haber vermek için aceleyle çıkıp geldim. Seni görmediler mi? Hayır, onların göremeyecekleri bir zamanda geldim. Arkadaşlar, adamlarımızı bulduk. Hemen oraya gidiyoruz. İhtarıyla, koşar adımlarla kale camisine doğru yol aldık. Onlarla karşılaşırsak gerçekten ciddi bir kavga yaşanacaktı. Hatta silah kullanma ihtimalleri bile vardı çünkü genelde üzerlerinde silah bulunurdu. Her şeye rağmen onları dışarıda karşılamak evde oturup gelmelerini beklemekten çok daha iyiydi. Hem ayrıca dışarıda kozlarımızı paylaşırsak bizleri ayıracak pek kimse de çıkmayacaktı. Böylece Hazreti Hamza'nın dediği gibi adil bir karşılaşma olacaktı. Karanlık sokakları onları arayarak geçtik. Kale camisinin bulunduğu cadde üzerine ulaştığımızda kimseyi bulamadık. Camiye gittik. Camidekiler birkaç dakika önce buralarda turluyorlardı. Yanılmıyorsak arka sokaklara saptılar. Hemen tarif ettikleri sokaklara yöneldik. Bu sokaklar çok kuytuydu. Askerlik şubesinin bulunduğu mahalle sokakları buralardı. Karanlık ve sakin. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. Aldığımız haber onları buralarda bulabileceğimizin sinyallerini vermişti. Elimizi çabuk tutmalıydık. Onlar bir yerlere saldırmadan onları yakalamalıydık. Kale cami arkasında bulunan mahalle sokaklarını karış karış dolaştık. En dar sokaklara, girmeyecekleri yüksek ihtimalli yerleri bile olasılık üzerine aradık. Nafile. Kimseyi bulamadık. Tekrar camiye döndük. Buralarda gözükmediklerini söylediler. O halde öğrenci evine saldırı yapmış olabilirler endişesiyle aceleyle geri döndük. Şimdi Sebze Hali'ndeydik. Oraları tekrar aradık. Kimseler yoktu. Öğrenci evine döndük. Kimseler gelmemişti. Tekrar ayrıldık. Onları biraz da çarşıda arayalım. Belki oralarda bulabiliriz. Bulamasak da en azından onları tanıyanlar bizim oralarda dolaştığımızı görüp haber verirlerdi. Böylelikle gelebilirler ve onlarla yüzleşebilirdik. Çarşıdaydık. Fazla olmasa da insanlar turluyorlardı. Dükkanlardan bazıları açıktı. Özellikle kahvehaneler tıklım tıklımdı. Kaçakçılar çarşısında turluyorduk. Her yer kapalı, çok tenha ve sakindi. Burada karşılaşırsak tam bir meydan muharebesi yaşanacaktı. Kaçakçılar çarşısını bir boydan bir boya turladık. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yoklar. Postaneyi arkamıza alarak yüzümüz benzinliğe dönük dört yoldan aşağı iniyorduk. Biraz da aşağı mahallelerde arayacaktık. Bilemiyorum niye ama öğrenci evine saldırı yapacak kadar ileri gidecekleri, bu kadar cüretkar olabileceklerini düşündükçe öfkemiz bileniyor ve bir an önce onlarla karşılaşmak için can atıyorduk. Aşağı mahallelerde bir süre dolaştık. İzlerine bile rastlayamadık. Sanki yer yarılmıştı da içine girmişlerdi. Artık umudumuz kalmamıştı. Onları yakalayamayacağımıza kanaat getirdik ve dönmek üzere öğrenci evine yöneldik. Dolaşmaktan ayaklarımıza kara sular inmişti. Gerçekten çok yorulmuştuk. Özellikle kale camisinin arka taraflarında çok hızlı adımlarla onları aramıştık. Bu da bizleri yorgun düşürmüştü. Yorgun argın öğrenci evine döndük. Çarşıda dolaşmamızı birçok kişi görmüştü. Bir gerginlik olduğunu fark etmişlerdi. Büyük bir ihtimalle onlara haber uçurmuşlardı fakat yine de onlarla karşılaşamadık. Mücadele şartlar gereğince yavaş yavaş kızışıyordu. Ayın şavkı Bu gece Nasibe'yi çepeçevre kuşatmış, yıldızlar ışıl ışıldı. Gökte bulutlardan eser yoktu. Güzel bir bahar akşamıydı, insanın içini ferahlatan serin bir hava vardı. Sokaklar ay ışığıyla aydınlıktı. Dört genç buluştukları sokakta fısıltıyla konuşuyorlardı. Saat gecenin 23:10'unu gösteriyordu. Gecenin bu saatinde sokaklar tenha olurdu. Tek tek insanlara rastlarsınız. Onlar da büyük olasılıkla ya kahvehanelerden veya misafirlikten gelenlerdi. Gençlerden biri diğerlerine, ''Biz önden gideceğiz. Siz de birkaç metre geriden takip edin, dikkat edin ve bizi gözden kaçırmayın.'' dedikten sonra ekledi. ''Biraz acele edelim ki geç kalmayalım.'' Anlaştıkları üzere ikisi önde, ikisi arkada ayın şavkı önlerine katarak yürümeye başladılar. Yeni mahallenin arka sokaklarını bir bir geçtikten sonra Alman Köprüsü aşağısındaki küçük köprüye ulaştılar. Bu köprü Çağçağ Deresi'nin üzerine yayaların geçmesi için yapılmıştı. Köprüden geçip mahalleye daldılar. Acele ediyorlardı. Gidecekleri yer Nasibe'nin en uzak mahallelerinden biriydi. Aynı zamanda tehlikeliydi de çünkü örgüt militanlarının geceleri çıktıkları, hatta kafalarını estiğinde devriye gezdikleri bir yerdi. Fazla geç olmadan yerlerine varmalıydılar. Yapmaları gereken işi çabuk halletmeli ve dönmeliydiler. Birazdan Nasibeyn Lisesi'ne vardılar. Cadde çok sakindi. Cadde üzerinde bir süre ilerleyip sağdaki ilk sokağa saptılar. Burası Alika Camisi'nin bulunduğu mahalleye gidiyordu. Ay ışığından olmasa sokaklar kafirlerin kalbi kadar kara olurdu. Bereket versin ki bu gece dolunaydı ve ay güzelliğiyle endam yapıyordu. Bir iki sokak daha geçtikten sonra öndekiler durup beklediler, geridekiler onlara kavuşunca içlerinden biri, ''Bekleyeceğimiz yer burası. İhtiyatı elden bırakmamalıyız. Herkes ne yapacağını biliyor ama isterseniz tekrar anlatayım.'' dedi ve kısa bir süre susup arkadaşlarına baktı. Yüzleri ay kadar parlaktı. Ay yüzlü kardeşlerinin gözleri ışıldıyordu. Heyecan ve öfke yüklüydüler. ''Adamınız geldiğinde siz ikiniz.'' Geriden takip edenlere hitap ederek, ''Birbirinizden ayrılacak ve etrafı dört gözle takip edeceksiniz. Biz ikimiz gerekeni yapmaya çalışacağız. Şayet yetersiz kalır veya başaramazsak.'' Durup karşısında duran arkadaşlarından hafif dolgun, orta boylu, esmerce olana, ''Sen müdahale edersin.'' dedi. ''Tamam.'' dedi başını sallayarak. ''Şimdi biraz oyalanalım. Dikkat çekmemeye özen gösterelim. Kimse bizden uyuz olmamalı.'' dedi ve saatine baktı. Gece yarısına 15 dakika vardı. ''Az sonra misafirimiz gelir. Her gece bu saatte kahvehanesini kapatıp eve gidiyor. Allah yar ve yardımcınız olsun.'' İkisi ağır ağır küçük adımlarla yürümeye başladı. Diğerleri de onların ters istikametinde aynı aheste adımlarla ilerlediler. Sokak uzundu. Birileri görse de başta pek şüphelenmezdi. Hem ayrıca örgüt militanı olabilirler korkusuyla gıkları bile çıkmazdı. ''Beklediğimiz adamın kim olduğunu biliyor musunuz?'' ''Hayır, sormadım. Gerek de görmedim. Arkadaşların bilmesi bana yeter.'' ''Teslimiyetinden dolayı Allah razı olsun. Yine de ben sana kim olduğunu söyleyeyim ki ona göre davranasın. Bu adam Alika Camii'nde halkı bizlere karşı kışkırtan, mahalleliği dolduruşa getirip arkadaşlarımızın dövülmesini organize edenlerin elebaşıdır. Hatta Mehmet'i dövenlerdendir. Kısacası çıbanbaşı.'' Anlatılanları dinleyen dişlerini sıkarak konuştu. ''Adam kumarhane işletiyor. Sonra da kalkıp camide kardeşlerimizi linç etmek için halkı kışkırtıyor, öyle mi?'' ''Evet, aynen öyle.'' Sokak başına varmışlardı. Sola saptıktan kısa bir süre sonra geri döndüler. Sanki sokağa yeni girmişler gibi davranmaya özen göstererek yürümeyi sürdürdüler. Diğer iki arkadaşları da sokağın öbür ucunda yavaş yavaş onlara doğru geliyordu. Saatine baktı. Gece yarısını biraz geçiyordu. Bu saatte buralar hiç tekin değildi. Her an birileriyle burun buruna gelme olasılığı yüksekti. Çok geç oldu. Adam gelmeyecek. Yarım saattir buralarda oyalanıyoruz. Dikkat çekmeye başlayacak. En iyisi bugün dönüp yarın tekrar edelim. İstiyorsan kahvehanenin oraya gidelim. Adam kahvehanedeyse biraz da oralarda oyalanırız. Şayet değilse döneriz. Olur. Sokak ortasında diğer iki arkadaşıyla buluştular. Biz kahvehane tarafına gidiyoruz. Bizi izleyin. Adam orada değilse geri döneriz. Olur cevabından sonra adımlarını hızlandırarak ikisi önde, ikisi arkada camiye doğru ilerlediler. Sokağın sonuna varmışlardı ki bekledikleri şahıs caddeden sokağa daldı. Adamın geldiğini gören öndeki arkadaşına ''Balık oltaya geliyor. Bu gelen mi? Ta kendisi. Bu luar suratlı herif mi kardeşlerimize saldırı işini tertiplemiş? Camidekileri kışkırtan bu. Fakat işi asıl yapanlar pek tabii ki başkaları. Yani bizzat bizi dövenlerin başında bu geliyordu. Göreceğiz bakalım kafası ne kadar sağlam.'' Adam her zamanki gibi evine doğru ilerliyordu. Bu gece işi uzayınca kahvehaneyi geç kapatmak zorunda kalmıştı. Ay yıldızlara göz kırparken sessizlik çığlığa gebeydi. Sükunet gizemiyle muştu fısıldıyordu. Müjde! Müjde ki hesap sorma zamanı geldi. Kendisinden hesap sorulacağı aklının ucundan dahi geçmeyen adam gençleri görünce biraz ürktü başta. Sonra kendinden emin adımlarla yürümeyi sürdürdü. Gençler kendi aralarında konuşarak hiçbir şey yokmuş gibi adama doğru geliyorlardı. Diğer ikisi de birkaç metre geriden izliyordu onları. Gençler ve adam yan yana gelip birbirlerini geçmişlerdi ki montların altına çıkardıkları kalın sopalarla adamın kafasına vurmaya başladılar. Neye uğradığını şaşıran adam ilk şoku üzerinden attıktan sonra can havliyle "Kurtarın beni, imdat!" diye çığlık atmaya başladı. Feryatları gecenin sessizliğini yırtmış, yeri göğü velveleye vermişti. Yediği balyoz misali darbelerle dengesini kaybetti. Gençler var güçleriyle vuruyorlardı. Başına aldığı sert sopa darbeleriyle yere yığılmış, elleriyle başını korumaya almıştı. İnek gibi böğürmeyi de ihmal etmiyordu. Gençlerse ellerindeki sopaları adama vurdukça vuruyor, Mehmet'in, Nusret'in, Selçuk'un, Orhan'ın ve arkadaşlarının hesabını soruyorlardı. Din düşmanlarının anladığı tek dilden konuşan gençler adamın kafasını haşat ettikten sonra ellerini de kırmışlardı. Ölmemesi için daha fazla dövmediler. Adam kanlar içinde yerde seri serpe uzanmıştı. Artık bağıracak takati de yoktu. Sadece inliyordu. Elleri kırıldığından kımıldayamıyordu da. Kendisini en emniyetli hissettiği yerde, kaleleri durumundaki mahallede, evine birkaç metre uzaklıkta, tabiri caizse kendi çöplüğünde dayak yemişti. Öyle bir dayak ki ömür billah unutmayacak, ibreti alem olacaktı. Feryatlarına, imdatlarına, havardarına bir Allah'ın kulu yetişmedi. Üzerinden silindir geçmiş gibi vücudu kırık çürüklerle dolu, pestili çıkmış vaziyette yalvaran gözlerle bakıp duruyordu. Hırıltı ve inlemelerin dışında sesi soluğu kesilmişti. Halbuki Alika Camii'nde gençlere karşı nasıl da ahkam kesiyor, halkı galeyane getiriyordu. Artık bugünden sonra güneş farklı doğacak, nasiben tarihinin nadide baharlarıyla tanışacaktı. Küfre boyun eğmeyen zulme dur diyecek, Allah ve Resul aşığı yiğitler tanıyacaktı nasiben ve mazlum belde. Gençler işlerini selametle bitirmenin rahatlığıyla ellerindeki sopaları havaya kaldırarak üç kez tekbir getirdiler. Tekbirlerle mahalleyi inlettikten sonra olay mahallinden uzaklaştılar. Rabbimiz ne güzel söylemiş. Onlarla çarpışınız. Allah onları sizin ellerinizle azaplandırsın. Hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin. Müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun.
1: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 34. bölümü dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye. Hicran sonsuz taht kurdu.

Kelimeler hoyrat ikindilerde çağırır seni. Gözlerim sıcak bir nefes gibi tutulur sevda nöbetlerine, tutulur hasretine. Seni sevmek adına ayrılığa isyan, dağlara sabır ektim,

0: İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz. Bize sabır şehit aziz.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasuç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
7: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
8: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biridir. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza _ Çarşaf.
9: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
10: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
11: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
12: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
16: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
17: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
18: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
19: 0539 499 5086.
18: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
20: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
21: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
22: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Çağrı efendim.

0: Harika.
1: Bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi.
2: Dünyanın her ülkesinde vicdan sahibi, onur sahibi, İsrail'in zulmüne baş kaldıran yiğitler İsrail'in haplukasını kırmak için ayağa kalkmışlar. Sorundur.
3: Vicdanı siliyor İsmail'e.
4: Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Siyonist rejiminin küresel somut filosuna yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önündeki iktisem eylem düzenledi. Burada yapılan basın açıklamasında Gazze'nin de somut filosunun da yalnız olmadığı vurgulandı.
5: Yapılan her engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir.
1: Sumut filosuna yönelik saldırı Ankara'da protesto edildi. Çankaya ilçesi ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemde Ankaralılar Filistin bayrakları taşırken Gazze'de yaşanan saldırılar protesto edildi. Eylemde sık sık tekbirler ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar atıldı. Program kapsamında Amfidap adına basın açıklamasını İHA Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Yetim okudu.
5: Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumut filosu, haydut İsrail rejiminin korsan baskınına uğradı. Uluslararası sularda yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere, apartheid rejimine el konuldu. Bu filo sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Yapılan korsan müdahale İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir.
1: Sumut filosuna yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni filoların habercisi olacağını söyleyen yetim şöyle devam etti.
5: Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Sumut filosuna yapılan her engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz. Türkiye'nin meydanlarından haykırıyoruz. Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler bir an önce serbest bırakılmalıdır.
1: Yetim, Sumut filosunun da Gazze halkının da yalnız olmadığını söyledi.
5: Gemileri engelleseniz de, gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz, er ya da geç, özgürlüğün denizi olacaktır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, açlık, sağlık krizi ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, işgalci İsrail rejiminin pervasızlığını artırmaktadır. Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. Bizler, Amfidap olarak ne Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakacağız, ne de onlara umut taşırken İsrail'in barbarlığıyla yüzleşen Sumut aktivistlerini, İsrail'in barbarlığına karşı İnsanlığın mücadelesi galip gelecektir.
3: Galip İsrail!
4: Üsküdar'da soykırım destekçisi McDonald's şubesinin açılışı protesto edildi. Gösteri yapan mahalle sakinlerine yoldan geçen soykırım destekçisi bir kadın sataşınca büyük tepki çekti.
1: McDonald's fast food zinciri, on binlerce masum çocuk ve kadının katledilmesinden sorumlu olan Siyonist işgalcilere verdiği destekle biliniyor. Üsküdar Bahçeli Evler mahalle sakinleri, McDonald's'ın Bahçeli Evler'de açılan yeni şubesi önünde eylem gerçekleştirdi. Ancak mahalle sakinleri, yoldan geçen ve protestolardan rahatsız olan Siyonist destekçisi bir kadının sözlü tacizine uğradı. Mahalleye açılan fast food şubesini soykırımcı Siyonistlere ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın çevredekilerin tepkisini çekti.
6: Eğer
0: videoyu göreyim var ya, seni mahvederim ben. Aynen.
1: O anların cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden kadın, öfkesini görüntü alan kişiye yöneltti. Kadın, kayıt yapan kişiye yönelik, "Seni burada olduğuna pişman ederim, mahvederim. Senin karşına benim gibi bir insan çıkmamış. Eğer o videoyu bir yerde göreyim var ya, seni mahvederim" şeklinde tehditler savurdu. Gergin anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
6: Aynen, çok rahatsız.
0: Eğer o videoyu göreyim var ya, seni
4: İran gündemi ile ana habere devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırgan söylemi devam ederken Tahran'dan gelen yapıcı açıklamalar sürecin sabote edilmesini engelliyor. ABD'nin kabul edilemez dayatmalarına karşı İran'dan yeni bir cevap geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifin detaylarını açıkladı.
7: United States, the United Kingdom and France together with their allies.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İran'a göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Garibabadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti. Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine İran İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamaney'den sert bir cevap geldi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cephelerin açılacağını vurguladı. Benzer bir açıklama yine İran ordu sözcüsü Muhammed Ekremeniya'dan geldi.
1: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamaney, Telegram hesabından yayınladığı mesajda ABD'yi uyardı. Mesajda, düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini belirtmişti. Benzer bir uyarı da İran ordu sözcüsü Muhammed Ekremeniya'dan geldi. İranlı öğrenciler haber ajansına göre Ekremeniya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi. Ekremeniya, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "Düşman yine akılsızca davranıp, Siyonist işgal rejiminin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa, yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak" dedi. Ekremeniya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekremeniya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.
4: İran İslam Cumhuriyeti'nden ülkedeki casus ağına büyük bir darbe geldi. Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ülkenin 3 ilinde ABD ve Siyonist işgal rejimine bağlı bazı unsurları tespit ederek gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Siyonist işgalcilere casusluk yapan şebekelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Tesnim Haber Ajansı'na göre Kazvin İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, yürütülen karmaşık operasyonlar sonucunda Siyonist rejime bağlı iki casusu tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Halk İhbarları ve Kazvin İl İstihbarat Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu savaş silahları dağıtım şebekesi çökertildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir başka operasyonda sanayi tesislerinden birinde stoklanan ve piyasada kargaşa çıkarmayı hedefleyen 1400 ton petrokimya hammaddesi tespit edilerek el konuldu. Kirman İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ise bir dizi şok operasyonla il genelinde gerçekleştirilen terör eylemlerinin 8 ana failini tespit ederek gözaltına aldı. Bu unsurların suç eylemleri arasında güvenlik güçlerinin aracına ateş açma, polis memurlarına saldırı, Sircan Kaymakamlığını ateşe verme, Siyonist rejim lehine casusluk yapma ve sapkın fırkalarla irtibat kurma yer alıyor. Çahar Mahal ve Bahtiyari İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı da operasyonlarında devrim karşıtı gruplara bağlı birkaç şebeke bünyesinde faaliyet gösteren 22 unsuru tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu unsurlar ağırlıklı olarak monarşist terör hareketinden oluşan yurt dışındaki elebaşlarıyla irtibat halinde silah temin etme, ülkede güvensizlik oluşturma ve sabotaj eylemlerini planlarken gözaltına aldı.
4: Gazze'de soykırım saldırılarının olmadığı gün yok. İran'dan Gazze'ye geçiyoruz. İşgal ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu. Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda şehit sayısı 72.772'ye yükseldi.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
4: Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller hakkında yeni bir rapor yayımladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
1: Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayımladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler yetkilisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024'te aldığı ve Gazze'de soykırımın önlenmesi için acil tedbirler alınmasını öngören kararına uyulması gerektiğini hatırlatarak, işgal rejimine çağrıda bulundu. Açıklamasında, işgal rejiminin soykırım niteliği taşıyabilecek eylemlerden kaçınması, nefret ve soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
4: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb'e atamak istediği yeni büyükelçiye onay vermedi. Kararın Gazze'de süren saldırılar ve Siyonist rejimin politikalarına tepki nedeniyle alındığı belirtildi. Ülke tarihinde ilk kez bir büyükelçi ataması reddedilmiş oldu.
1: Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nisan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın Siyonist rejimin mevcut politikaları nedeniyle alındığı belirtilirken, Milanović'in geri adım atmayacağı vurgulandı. Böylece Amdur'un resmen büyükelçi olarak göreve başlamasının önü kapatılmış oldu. Yerel basında yer alan değerlendirmelerde Hırvatistan tarihinde ilk kez yabancı bir büyükelçi adayının Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edildiği ifade edildi. Görev süresi sona eren mevcut büyükelçi Gari Kore'nin ülkesine döneceği, Amdur'unsa yalnızca geçici diplomatik statüyle görev yapabileceği kaydedildi. Milanović, son dönemde Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Siyonist rejime karşı en sert tutum alan Avrupalı liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Hırvat lider daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtmiş, Zagreb yönetiminin Siyonist rejimle askeri işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Milanović, geçmişte Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçisi Gari Koren'i de açıklamaları nedeniyle sert şekilde eleştirmişti. Özellikle Milanović'in "Burası Zagreb, Tel Aviv değil" sözleri uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Karar, Avrupa'da Siyonist rejime yönelik artan diplomatik tepkilerin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.
4: Filistin'de yaşanan vahşet Siyonist soykırımcılara yönelik nefreti dünya genelinde yayıyor. Şimdi İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de İbranice konuşması sonrası Siyonist olduğu anlaşılan bir soykırımcı dövülerek hastanelik edildi.
1: Filistin topraklarında yüz binlerce masumun katledilmesi ve yaralanmasından sorumlu olan soykırımcı Siyonistlere yönelik nefret dünya genelinde artıyor. Soykırımcılara yönelik bir eylem de Londra'da yaşandı. Yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green bölgesinde bir Siyonistin hedef alındığı bildirildi. Ben Yakar isimli Siyonist Yahudi, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar," dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist, hastanelik oldu. Son aylarda İngiltere'de Siyonist Yahudileri hedef alan eylemlerin arttığı belirtiliyor. Nisan ayında yine Golders Green'de iki Siyonistin bıçaklandığı bir saldırı yaşanmış, geçen yıl Manchester'daki Heaton Park sinagoguna yönelik saldırıda da iki Siyonist Yahudi ölmüştü.
4: İş gündemin öne çıkan haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında ise 7 kişi tutuklandı.
6: Her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ihalesindeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sur Ceza Hakimliği talep doğrultusunda 11 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 zanlı tutuklanmaları talebiyle Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
4: Eskişehir'de de operasyonlar sürüyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nde belediyesine yönelik operasyonda 15, yine Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik de rüşvet soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı.
1: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye Başkan Yardımcısı B.Ç.'nin de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme de Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde yaşandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Kara'nın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kara'nın da aralarında bulunduğu zanlılardan 12'si tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfının önüne geçmek ve tüketici sağlığını korumak amacıyla son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi uygulamalarına net bir denetim çerçevesi çizdi. Alınan karara göre STT

0: hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
0: Kahve ve çay gibi uygun saklama koşullarında kalitesini, aromasını ve tazeliğini uzun süre koruyabilen kuru gıdalarda kullanılan, tavsiye edilen tüketim tarihi içinse kontrollü bir esneklik getirildi. Bu ürünler normal reyonlarda güncel ürünlerle yan yana satılamayacak. Tüketiciye ürünün tavsiye edilen tarihi geçtiğine dair net, dürüst ve şeffaf bilgi verilecek. Söz konusu gıdalar market içerisinde diğer tüm ürünlerden tamamen izole edilmiş, net biçimde ayrıştırılmış özel TET reyonlarında satışa sunulabilecek.
3: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bürokrasi radikal bir şekilde azaltan düzenleme ile sağlık raporu başvurularında yazılı dilekçe dönemi de sona ermiş oldu. Artık engel durumu olmayan vatandaşlar hastaneye gitmeye gerek kalmadan e-nabız üzerinden sağlık durumu belgesi alabilecek.
0: Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak dijital kişisel beyan formuyla başlayacak. Sistem arkasında çalışan bir yapay zeka karar destek mekanizması, vatandaşın tanı, ilaç ve tıbbi malzeme geçmişini tarayacak. Eğer kişinin geçmişinde veya beyanında rapor almasına engel teşkil edecek kronik bir tanı veya ilaç kullanımı yoksa, sistem otomatik olarak e-nabız üzerinden geçerli bir sağlık durum belgesi üretecek. Vatandaşın hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Beyanla sistemdeki tıbbi geçmişin uyuşmadığı veya riskli durumların saptandığı vakalarsa otomatik olarak detaylı muayene için ilgili hekimlere yönlendirilecek. Lisansa tabi olmayan amatör sporlar ve sosyal aktiviteler için de hastane kuyruklarına girilmeden e-nabız belgesi yeterli kabul edilecek. Heyet ve kurul raporu alma süreçlerindeki karmaşık yapıda sadeleştirildi. Yönetmelik kapsamında durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri yeniden dizayn edilerek iki temel yapı tanımlandı. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve üç hekimli sağlık kurulu. Bakanlığın belirlediği özel hukuki istisnalar haricindeki pek çok kurul raporu artık bürokrasiye takılmadan hızlıca üç hekimin imzasıyla düzenlenebilecek. Böylece aylarca süren kurul günü bekleme çilesi büyük oranda tarih olacak.
3: Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi. Eksik malzeme ile yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir.
0: Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ancak uzmanlar araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanların genişletildiğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile birlikte yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko da araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar arasında. Uzmanlar yalnızca yakıt kontrolünü

0: Mümkün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınlarında veya acil müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Eksik ekipman bulundurulması araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilecek. Polis denetimlerinde eksik ekipman tespit edilen sürücülere ise 1246 lira para cezası uygulanacak.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız veren Umut Kervanı, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik giyim ve gıda desteğinde bulundu. Gönüllülerin çocuklara bayramlık kıyafetler ulaştırdığı yardım organizasyonunda aileler büyük sevinç yaşadı.
0: Umut Kervanı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi. Umut Kervanı Mardin Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, dernek gönüllüleri tarafından giydirilirken onların mutluluğuna da ortak olundu. Yardım çalışmaları hakkında konuşan Abdülaziz Önen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.
2: Bayrama yakın günlerdeyiz. Bizim hayırseverlerimiz muhtaç ailelerimizi, yetim, dul çocuklu bayanları, muhtaç ailelerimizi giydirmek amacıyla bayramda sevinsinler diye hayırseverlerimiz, giyimcilerimiz bize giyim verdiler. Biz de bu ailelerimizi bugün çağırdık. Kendileri ve çocukları için elbise alıyorlar. Onları inşallah bu bayramda giyim vermekle sevindireceğiz. Kurban Bayramı'nda da inşallah bayram günlerinde eğer kurbanlarımız yeterince gelirse bu ailelerimize ayrıca kurban eti de vereceğiz. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Önen hayırseverlere de çağrıda bulundu.
2: Bu yetim çocukları, dul bayanları, muhtaç aileleri ve çocuklarını sevindirmek çok sevaplı bir iştir. Ki burada bu aileleri sevindiren öbür dünyada da Allah-u Teala onları sevindirir. Onlar da bağışlarını, kurbanlarını, ondan sonra zekatlarını yani böyle kurumlara, bizim gibi kurumlara verdiklerinde bu şekilde biz de böyle muhtaç ailelerimize ulaştırıyoruz. Yoksa yani etrafta insan bilemiyor yetimler kimdir, dullar kimdir, kim muhtaçtır, kim muhtaç değildir. Hal böyle olunca bizim gibi kurumlar şu anda bu işleri yapıyorlar.
1: Hava sıcaklıkları düşüyor, bahar yağmurları geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Trakya'dan giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgası Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini artıracak.
0: Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise, Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu ve Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli sağanaklara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

0: Dış gündeme dair gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Amerika'da camiye terör saldırısı gerçekleştirildi. San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırıda 3 Müslüman şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. 2 saldırganın da intihar ettiği açıklandı.
1: ABD'de cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşandı. San Diego Polis Departmanı yetkilileri, saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin katledildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası İslam Merkezi'nin içindeki okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu ifade etti. Söz konusu saldırı kınayan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, menfur saldırıyı kınadı. Konseyden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve birden çok kişinin vurulduğu kaydedildi. Cami imamıyla görüşmesine bir saat geç kaldığını anlatan Erbil Atay adlı kişi, katliama ilişkin bazı bilgileri paylaştı.
2: Ben görevli değilim, imamla bir görüşmem vardı, bir saat geç kaldım. Çok büyük ihtimalle geç kalmasaydım olayda ben de olacaktım. Saldırganların kaçışı sırasında ben arabamla geçiyordum ve polislerin yakaladığını gördüm iki kişiyi yerde. Güvenlik görevlisi Amr isminde bir burada kardeşimiz vardı. Kendisinin öldüğünü biliyoruz, tam teşkilatlı. İki kişi gelmiş, bir tanesi onunla konuşurken öbürü içeri girip de ateş etmeye başlamış. Fakat şu anda camide aynı zamanda ilkokul vardı ve çocukları tahliye ettiler. Şu anda Claremont Seventh Day Church'te içeride tutuyorlar. Çocukları ben şahsen başka bir imamla gördüm. Hepsi iyi.
3: Şu anda caminin yakındaki okuldan da tahliyeler başladı.
0: Bu arada ABD ve Küba arasındaki gerilim de artıyor. Daha doğrusu Küba'ya yönelik artan ABD'nin saldırgan bir dili var. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri saldırısının bölgesel barış ve istikrarı tehdit edeceğini vurguladı. Miguel Díaz, saldırının sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacağı konusunda uyardı.
1: ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Díaz-Canel, olası bir müdahalenin yalnızca Küba'yı değil, tüm bölgeyi etkileyebileceğini belirtti. Tehdidin kendisi bile uluslararası bir suç teşkil etmektedir diyen Díaz-Canel, bunun gerçeğe dönüşmesi halinde bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı etkiler doğurur ve sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açabilir ifadelerini kullandı. Küba'nın hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını söyleyen Díaz-Canel, ABD'ye yönelik saldırgan bir politika izlemediklerini vurguladı. Küba lideri, ABD'ye karşı böyle bir niyetimiz yoktur ve hiçbir zaman olmadı. Bunun başta savunma ve ulusal güvenlik kurumları olmak üzere ABD tarafından da iyi bilindiğini düşünüyoruz, dedi. Havana yönetiminin uzun süredir Washington'un çok boyutlu saldırganlığına maruz kaldığını belirten Díaz-Canel, ülkelerinin olası bir saldırı karşısında kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı. Yetkililer, ülkede 513'ten fazla şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı.
1: Orta Afrika ülkesi Kongo'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Kongo hükümet sözcüsü, Ebola vakalarının ülke genelinde daha geniş bölgelere yayılmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada salgın nedeniyle en az 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yetkililer 513'ü aşkın şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Kongo'da vakaların Ituri eyaletindeki Niyakunde ile Kuzey Kivu bölgesindeki Butembo ve Goma kentlerinde de görülmeye başlaması sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Bundibugyo virüsünün yol açtığı mevcut Ebola türü nedeniyle yaşanan salgını uluslararası acil durum ilan etmişti. Öte yandan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmut Ali Yusuf, Kongo ve Uganda'da ilan edilen Ebola salgınlarına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Salgın nedeniyle Ebola'dan etkilenen bölgelerden gelen yolcuların yakından takip edildiği son 21 gün içinde Uganda, Kongo veya Güney Sudan'da bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere ise giriş kısıtlaması uygulandığı belirtildi.
0: Değerli izleyenler, bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden sonra günün çizgisi var. Allah'a emanet olun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
7: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, namazda en çok sevap alan kimse en uzak olanlarıdır. Yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba mazhardır.

Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Yer çekimi sabit değildir. Yer çekimi her zaman vardır. Ancak dünyada bazı yerlerde yer çekimi kuvveti diğer yerlere kıyasla daha azdır. Örneğin Kanada'nın Hudson Bay bölgesinde yer çekimi diğer bölgelere kıyasla daha azdır. Çünkü bu bölgede karasal alan azdır. Buzullar geriye doğru çekilmektedir ve dünyanın çekirdeğindeki magma bu bölgede farklı hareket etmektedir. Dünyanın manyetik kutupları hareket ediyor. Kuzey manyetik kutup aslında daha da kuzeye doğru hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki bu hareketi aslında kutup çevresinde yapıyor. En sonunda kutuplar değişecek, oldukça sorunlu bir durum gibi gözüküyor ama daha önce de meydana gelmişti. Dünya bazen ziyaretçi alır. Dünyanın yalnızca bir uydusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bazı dönemlerde bir gök taşı Vesta dünyanın yörüngesine doğru çekilir ve 9 ay boyunca dünyanın etrafında kalır. Ay okyanuslarda gelgitlere sebep olur. Dünya etrafında dönen ay deniz seviyelerini kontrol eder ve gelgitlere sebep olur. Tıpkı dünyamızda meydana gelen depremler gibi ayda da depremler meydana gelir ve bu depremler de gelgitlere sebep olabilir.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

İnanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet, öyle. Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, Seramik Toptan ve Perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, Seramik Toptan ve Perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak istermiş tatlı ve dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün Endülüslü meşhur alim ve edebiyatçı, Zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi İbni Hazm'ı tanıyacağız.

Adı Ali. Baba adı Ahmet bin Said. Doğum tarihi 994. Doğum yeri Rabaz-ı Minyetül Muhire, Kurtuba. Künyesi Ebu Muhammed. Lakabı İbni Hazm. Nisbeleri Endelüsi, Kurtubi. Önemli görevleri: 4. Abdurrahman,

0: 5. Abdurrahman ve 3. Hişam'ın vezirliği. Önemli bazı özellikleri. Zahiri mezhebinin en önemli temsilcilerinden çok yönlü alim. Vefat tarihi Ağustos 1064. Vefat yeri Manta Lişam köyü. Lebbe Kurtuba. İbn Hazm'la ilgili detay. ...994 yılında Endülüs Emevi Devleti'nin başşehri Kurtuba'da doğdu. Ailesinin Fars ve İspanyol asıllı olduğu rivayet edilmektedir. Endülüs'ün sayılı zengin ve ileri gelenlerinden biri olan babası Ahmet bin Said, Endülüs emiri 2. Hişam'ın tahta geçmesiyle başlayan Amiriler döneminde 30 yılı aşkın bir süre vezirlik yaptı. Bu yüzden İbn Hazm çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Endülüs Emevi Sarayı'na yakın, aristokrat ve kültürlü bir çevrede geçirdi. İlk eğitimini sarayda aldı ve Kur'an hafızı oldu. Daha sonra Kurtubalı alimlerin derslerinde devam ederek dil, mantık, kelam, tarih, hadis ve fıkıh eğitimi aldı. Endülüs Emevi Devleti'nin parçalanmasıyla sonuçlanan kargaşa sürecinin İbn Hazm'ın ailesi üzerinde çok olumsuz etkileri oldu. Bu dönemde babası ve ağabeyini kaybeden İbn Hazm, Kurtuba'dan ayrılmayarak siyasi faaliyetlerin içinde yer almaya çalıştı. Koyu bir Emevi taraftarı olduğu için Berberilerin hakimiyeti ele geçirip Emevi taraftarlarına baskı yapması ve evlerini yağmalaması üzerine 20 yaşında Meriye'ye göç etmek zorunda kaldı. Burada Yahudi bir hekim olan İsmail bin Yunus ve Gırnata Musevi cemaatinin lideri olan meşhur Yahudi bilgini İbni Nagrile ile tanışan İbn Hazm, 3 yıl kadar kaldığı Meriye'de Yahudilik konusunda pek çok şey öğrendi ve dinler tarihine ilgi duymaya başladı. Meşhur Endülüslü filozof İbni Meserre'nin adıyla anılan felsefi akımla tanışması da bu yıllara rastlamaktadır. 4. Abdurrahman el-Murtaza'ya katılan ve vezirlik görevi verilen İbn Hazm, onunla birlikte yer aldığı Gırnata kuşatmasında Emevi kuvvetlerinin mağlup olması ve Abdurrahman'ın öldürülmesi üzerine yeniden tutuklandıysa da kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Tekrar döndüğü Kurtuba'da 3 yıl boyunca Maliki fıkı ve felsefi konulardaki çalışmalarını derinleştirdi. 1021 yılında Kurtuba'nın yeniden Berberi işgaline uğraması üzerine şehri terk etmek zorunda kalan İbn Hazm, 1026 yılında Belensiye'nin güneyinde bulunan Şatibe'ye yerleşti ve siyasetten tamamen uzaklaşarak kendisini ilmi çalışmalara verdi. İbn Hazm, Şatibe'de çok verimli bir 5 yıl geçirdi. Daha sonra yöneticilerden aldığı davetler üzerine önce Belensiye'nin kuzeyindeki Bünt Kalesi'ne ardından Mayurka Adası'na giden İbn Hazm, en rahat ve verimli dönemini 10 yıl kaldığı bu adada geçirdi. İlmi şahsiyet. İbn Hazm daha çok bir fıkıh alimi ve zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi olarak tanınmakla birlikte, din ilimlerinin yanı sıra edebiyat, tarih, felsefe, matematik, tıp gibi çağının neredeyse tüm ilim dallarında kendisini yetiştirmiş ve eserler vermiş özgün bir düşünür ve ilim adamı, aynı zamanda üretken bir şair ve yazardır. Yüksek bürokrasi ve kültür çevrelerinde yetişmiş olması sebebiyle hem dil hem akli felsefi ilimler alanında iyi bir eğitim alan İbn Hazm, çağdaşı olan birçok ilim gibi eğitim amacıyla Endülüs dışına bir yolculuk yapmasa da İslam coğrafyasında yazılan eserlerin önemli bir kısmına ulaşmayı başarmıştır. Maliki mezhebinin yaygın olduğu bir çevrede yetişen İbn Hazm, diğer fıkıh mezheplerini ve bu arada özellikle zahiri mezhebini gerek hocalardan gerekse elde ettiği kaynaklardan okuyarak öğrendi. Zamanla zahiri mezhebi çizgisinde ama kendisine özgü bir fıkıh anlayışı geliştirdi ve fıkhın yanı sıra birçok sahadaki çalışmalarıyla da Endülüs kültür ortamı içinde özgün bir yere sahip oldu. İlim ve eğitimi. Meratibül Ulum adlı eserinde kapsamlı bir bilgi teorisi ve ilimler tasnifi ortaya koyan İbn Hazm, aynı zamanda bu teoriye uygun bir eğitim programı ve müfredatı sunmaktadır. İlimlerin yaşayan ve ortadan kalkmış olan türlerinin bulunduğunu işaret eden İbn Hazm, her ümmette 7 kısım ilim bulunduğunu, bunlardan 3'ünün yani dil, şeriat, tarih ile ilgili ümmete has dördünün de matematik, astronomi, tıp ve felsefe bütün ümmetlerde ortak konuları işlendiğini söyler. Akli ve felsefi ilimler konusunda İbn Hazm, din ilimlerini merkeze alarak akli ve felsefi ilimlerin değerini büyük ölçüde din ilimlerine katkılarıyla açıklar. İnsan aklı sınırlı olduğu için kendi başına hakikati bulamaz. Vahiy kaynaklı bilgiye ihtiyacı vardır. Ancak vahiy kaynaklı bilginin anlaşılabilmesi için de akli, felsefi ilimler kaçınılmazdır der. Din ilimleri konusunda İbn Hazm'ın İslam medeniyeti tarihindeki en önemli yönü İslam'ı anlama ve yorumlamadaki yöntemidir. Davud ez-Zahiri'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş Zahiri mezhebinin yaklaşımını tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerinin tamamını kuşatacak şekilde geliştiren İbn Hazm, söz konusu yaklaşıma kendisine özgü bir biçim kazandırmıştır. Dil, edebiyat ve tarih konusunda İbn Hazm, yaşadığı dönemdeki Endülüs şiiri içinde önemli bir yere sahiptir. Çocuk denilecek yaşta dil zevki kazandıran bir eğitimden geçerek şiir yazmaya başlayan İbn Hazm'ın gençlik döneminde yazdığı Tavkul Hamame adlı eserinde yer verdiği platonik aşka dair şiirleri onun şiirinin en güzel örnekleridir. İbn Hazm bu şiirlerde Doğu Arap şiirinden farklı olarak gazel formuna dini bir boyut kazandırmış, platonik aşk ile ahlakın ilgisini inceleyerek felsefi ve psikolojik tahlillere girişmiştir. Dinler tarihi konusunda Müslümanlarla birlikte Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı bir coğrafyada yetişen İbn Hazm, akli felsefi ilimler ve din ilimlerindeki birikimini de dinler tarihi anlamında önemli çalışmalar yapmıştır. El Fasl adlı eserinde çok tanrılı dinlerin yanı sıra Yahudilik ve Hristiyanlığın tarihi, kutsal kitapları, mezhepleri ve Müslümanlarla olan ilişkileri hakkında çok değerli bilgiler verir. Daha önceki İslam kaynaklarında yeterli ve tatmin edici bir üslupla ele alınmamış olan bu konuları doğrudan kendi kaynaklarına dayanarak objektif ve karşılaştırmalı bir yöntemle inceler. İbn Hazm'ın İslam medeniyeti tarihinin en özgün ve aynı zamanda en çok tartışılan alimlerden olan biri olduğu, yazdığı eserler sayesinde sonraki nesilleri çok çeşitli açılardan etkilemiş olmakla birlikte yaşadığı dönemde görüşleri fazla kabul görmemiştir. Gerek çağdaşı Müslüman alimlerle, gerekse gayrimüslimlerle sık sık yaptığı ilmi tartışmalarda gösterdiği başarı, kendisine belirli bir şöhret kazandırmış olmakla birlikte, başta mezhep imamları olmak üzere tenkit ettiği kimselere nezaket sınırlarını aşan ve zaman zaman hakaret düzeyine ulaşan bir üslup kullanması sebebiyle kendisi de çok eleştirilmiştir. Belirli bir yerde uzun süre ikamet etmediği, çoğu zaman sürgünde ve göz hapsinde yaşadığı için İbn Hazm'ın çok fazla öğrencisi olmamıştır. Kendisine öğrencilik yapan, görüşlerinin ve kitaplarının daha sonraki nesillere aktarılmasına katkı bulunanlar arasında oğlu Ebu Rafi Fazıl, meşhur Endülüs tarihçisi Muhammed bin Fütuh el-Hümeydi ve Ebu Bekir İbnül Arabi'nin babası Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed sayılabilir. İbn Hazm'ın hayatı, görüşleri ve eserleri üzerinde doğuda, batıda ve Türkiye'de birçok ilmi araştırmalar ve tez çalışmaları yapılmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmiş, farklı dillerde birçok kitap ve makale yayımlanmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Endülüslü meşhur alim ve edebiyatçı, Zahiri mezhebinin en önemli temsilcisi İbn Hazm'ı tanıdık. Allah'a emanet olun.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Altın dolu torba. Gencin birisi hac ibadeti yaptığı bir sırada Kabe'de hep şöyle dua ederdi. Genç: "Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım! Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım! Sana hamdü senalar ederim." Bu durum herkesin dikkatini çeker. Bir gün hacılardan birisi, "Neden hep aynı duayı yapıyorsun?" "Ben 7 sene önce yine Kabe'deyken içi 1000 altın dolu bir torba buldum. Kendi kendime, bu benim değil, başkasının malı. Kullanmam haram olur," dedim. Bu sırada birisi,
2: "Bir torba bulan var mı? Bir torba bulan var mı?"
1: Genç:
3: "Hey adam, gelsene buraya. Kaybettiğin nasıl bir torbaydı? İçinde ne vardı?"
1: Hacı: "Beyaz bir bez torbanın içinde 1000 altın vardı." Genç:
3: "Torban burada. Al torbanı." Adam çok sevindi. Torbayı açıp bana 30 altın verdi. Bu parayla çok temiz ve çalışkan bir köle satın aldım. Bir gün onunla giderken karşıdan 2-3 kişi geliyordu. Köle bana dedi ki, "Efendim, ben Fars emirinin oğluyum. Bu gelenler babamın adamları. Senden beni satın almak isterler. Sen iyi bir insansın. Beni onlara 30 bin altından aşağı satma."
1: Genç: "Ben onu 30 bin altına sattım. Bu parayla iş yerleri açtım. Çok zengin oldum. Günlerden bir gün arkadaşlarım beni evlendirmek için bir araya gelmişlerdi. Onlardan biri,
4: "Çok zengin bir ailenin bir kızı var. Babası vefat etti. Onunla seni evlendirelim mi?"
1: Genç: "Olur, neden olmasın?" dedim. Nikah kıyıldı. Deve yükleriyle çeyizini getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi çekti. Eşime sordum. "Bu nedir?" Gencin hanımı:
5: "İçinde 970 altın var. Babam Kabe'de bunu kaybetmiş. Bulan gence 30'unu vermiş. Kalanını da bana hediye etti."
1: Genç: "Demek ki bulduğum altınlar benim rızkımmış. Kabe'de bulduğum o parayı vermeseydim haram yoldan gelecekti. Şimdi helal yoldan yine bana geldi. Bana yardım edip haramlardan koruyan, nice nimetler ihsan eden yüce Rabbime hamd ederim." Gökten 3 elma düştü. Biri bana, biri sana ve biri de bu hikayeyi seyredenin başına düştü.

0: Bakın, geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın, kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz. Tüm ekonomik gücünüzü, tüm siyasal gücünüzü, tüm makamınızı, tüm malınızı, servetinizi kaybettiniz. Bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz. Ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir. Öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir. Öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır. Bunu unutmayın.
1: وقلت لأحدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعة الأزهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر شاء الله عز وجل أن يكون قائدا من هؤلاء القوات فقلت له أنتم تمثلون يوم أحد أنتم على جبل الرماة فإياكم أن يؤتى الناس من خبلكم فقال والله لن ينزل علينا إلا على دمائنا وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا كان أول عملية الإنزال حين نزلوا ففشلت عمليات الإنزال الأولى
2: خيبر خيبر يا يهود
3: خيبر خيبر يا يهود
2: يا محمد صلى الله عليه وسلم

Hazreti Osman şöyle demiştir: dünyaya karşı soğuk olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol B Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Kara delikler neden uzayı yutmuyor? Bilim insanlarına göre kara delikler evrenin genel işleyişine ters bir şekilde içeri doğru genişliyor ve genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil. Bunun aksine ise varlıklar genişlerken dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor. Mars'ta yaşasaydınız kaç yaşında olurdunuz? Eğer dünyada 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit. Yerçekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur. Uzayda ağlamak mümkün mü? İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yerçekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, hiçbir miras bırakma. Hasan radıyallahu anh şöyle anlattı. Babam bana şunları söyledi. Yavrum, geride dünyalık hiçbir şey bırakma. Çünkü sen onu şu iki kişiden birine bırakırsın. 1. Allah'a itaat ederek dünyalık için çalışıp seni mutsuz eden şeyle mutlu olan kimseye, 2. Allah'a isyan ederek dünyalık için çalışan ve senin de bu konuda kendisine yardımcı olduğun kimseye. Senin bunların hiçbirini kendine tercih etmen gerekmez. Ebu Derda radıyallahu anh, sana yeter. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Sana günah olarak devamlı savaşan birisi olman yeter. Sana zulüm olarak devamlı düşmanlık yapan olman yeter. Sana yalan olarak da Yüce Allah'ın zatı hakkındakiler dışında daima her şeyi konuşman yeter. Hastalık nedir bilmiyor. Ebu Derda radıyallahu anh bir adam gördü ve onun derisine şaşırdı. Ona, sen hiç sıtmaya yakalandın mı dedi. O da, hayır dedi. Ebu Derda, yazık şu adama, günahlarıyla ölüp gidecek dedi. Ebu Derda, takva ve ilimle ilgili şöyle demiştir. Alim olmadıkça muttaki olamazsın. İlminin gereğini yerine getirmedikçe iyi bir kul olmazsın. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, ilim tahsil et. El-Abbas oğlu Abdullah radıyallahu anhaya şöyle dedi. Yavrum, ilmi üç şey için tahsil etme. İlimle gösteriş yapmak, onun vasıtasıyla tartışmak ve onunla övünmek için. Üç şeyden dolayı da onu bırakma. Cahil kalma arzusu, ilmin fazlalığı ve öğrenmekten utanma. Ebu Derda radıyallahu anh, ikiyüzlülük huşusu. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. İkiyüzlülükten kaynaklanan huşudan Allah'a sığının. İkiyüzlülükten kaynaklanan huşu nedir diye sorulunca o da şöyle cevap verdi. Kalbin huşu duymadığı halde bedenin huşuya bürünmüş olarak görünmesidir. Yine Ebu Derda şöyle demiştir. Alimlerinizin bu dünyadan gittiklerini ama cahillerinizin ders almadıklarını görüyorum. Bu ne hal böyle? Birinin gidip öbürünün ders almamasından endişe ediyorum. Alim ilim peşinde koşarsa ilmi artar. Cahil ilmi ararsa ilmin hazır olduğunu görür. Bu ne böyle? Siz yemek bakımından toksunuz ama ilim yönünden açsınız. Ebu Derda yine şöyle demiştir. Üç şey Ademoğlunun elindedir. Başına gelen musibetten dolayı şikayet etmemen, acı ve ağrından şikayet etmemen, dilinle kendini temize çıkarmaman. Ebu Derda radıyallahu anh, dünya sevgisi içgüdüsüyle ilgili şöyle demiştir. Sizin gönlünüz bir şeyi sevmede, yaşlılıktan köprücük kemikleri birbirine geçmiş olsa bile gençtir. Ancak Allah'ın kalplerini ahiret için sınadığı kimseler bunun dışındadır. Onlar da pek azdır. Ebu Derda susmayla ilgili şöyle demiştir. Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Çünkü susmak büyük bir sabırdır. Konuşmaktan daha çok dinlemeye önem ver. Seni ilgilendirmeyen hiçbir şeyi konuşma. İlginç ve tuhaf olmayan şeye gülme. Amaçsız olarak yürüme. Ebu Derda radıyallahu anh, hayrın anahtarları ile ilgili şöyle demiştir. İnsanların bazıları hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Bundan dolayı onlara ecir vardır. Bazı insanlar da şerrin anahtarı hayrın kilididirler. Bundan dolayı onlara günah vardır. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. C Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250. Cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400. Fıstıklı diğer çeşitler 550. Fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
10: ...148. bölüm.

Temim kabilesi bir müddet Medine'de kalacak, İslam dinini öğrenecek ve daha sonra kendi yurduna dönecekti. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz ashabıyla mescitte sohbet etmekteydi. Mescitte bir şahsın ayağa kalkması ve birkaç adım atması kimseyi ilgilendirmedi. Fakat adamın bir köşeye dikilip işemeye başladığını görenler evvela ellerini alınlarına götürdüler. Bu bir rüya olamazdı. Adamın ayakta abdest bozduğu meydandaydı. ''Hey, ne yapıyorsun be adam? Çık dışarı, burası mescittir.'' Sağdan soldan bağıran, hatta üzerine yürüyenler oldu. Sohbet-i Nebevi'ye kesilmişti. Fakat adam hiç istifini bozacağı benzemiyor, keyfince işini yapıyordu. Efendimiz adamın üzerine yürüyenlere seslendi. ''Bırakın, adamı sıkıntıya düşürmeyin. Siz kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak emri almış insanlarsınız.'' dedi. Bu hatırlatmayı işitenler geri çekildiler. Efendimizin ''dokunmayın'' demesi adamın işemeye başlamış olması sebebiyleydi. Nihayet iş bitti ve Efendimiz yanında bulunanlara ''bir kova su getirin ve oraya dökün'' emrini verdi. Mescidin tabanı kum ve çakıl olduğu için üzerine dökülen suyla o pislik dibe doğru çekilip gidecekti. Emir yerine getirildi. Böylece meselenin ilk maddesi halledilmiş oluyordu. Daha sonra Efendimiz Akra'yı yanına çağırdı. ''Burası Allah'ın evidir. Bu gibi işlerin burada yapılması yakışıksız olur. Burası namaz kılmak, Kur'an okumak, zikrullahla meşgul olmak gibi işlerin yapılacağı bir yerdir.'' diyerek mescitte böyle bir hareketi yapmamasını tenbih ettiler. Bir gün Akra mescide girdi. Namaz kıldı ve daha sonra ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizden başka hiç kimseye merhamet etme.'' diye dua etti. Bu duayı gizlice yapmıyordu. Yanındakiler ve özellikle Peygamber Efendimiz duyuyorlardı. Rahmet ve merhamet dileği pek güzel ama Allah'ın rahmetini başkalarından esirgemenin manası neydi? Resul-i Ekrem Efendimiz ona baktı. ''Sen geniş olanı daraltmaya çıktın.'' buyurdular. Bir gün Akra Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Efendimiz torunlarından birini kucağına almış öpüyor, kokluyordu. Akra bir tuhaf oldu. ''10 çocuğum vardır. Hiçbirini öpmedim.'' dedi. Resul-i Zişan Efendimiz ona, ''Allah senin kalbinden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapabilirim? Şurası bir hakikat ki merhamet etmeyene merhamet edilmez.'' dedi. Alabildiğine sert, haşin ve kaba olan bu tabiat İslam'a girdikten sonra böyle mi devam edecek, yoksa değişiklik olacak mıydı? Birkaç gün sonra Temimliler Medine'yi terk edip gittiler. Resulullah Efendimiz'e Hucurat Suresinin ilk ayetleri geldikten sonra Sabit bin Kays mescide gelmez olmuştu. Bir iki gün görünmeyince Efendimiz durumun öğrenilmesini emrettiler. Gidenler onu büyük bir üzüntü içinde buldular. ''Nedir halin ey Sabit? Görünmez oldun.'' dediler. Sabit gözlerinden akmaya alışmış yaşları sildi. Peygamber Efendimizin sesinden daha yüksek ses çıkartma hakkındaki ayetten bahsederek amellerinin batıl olduğunu, cehennemi boyladığı konusuna düştüğünü anlattı. ''Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar arasında sesi en gür olan benim.'' dedi. Ve misafirler oradan ayrıldılar. Efendimizin yanına vardılar ve Sabit'ten dinlediklerini anlattılar. Efendimiz, ''Hayır, hakikat şu ki o cennet ehlindendir.'' dediler. Biraz sonra Sabit aynı arkadaşlarını bir defa daha buyur etti. ''Müjdeler olsun sana ey Sabit.'' dediler. Seyyidül Kevneyn Efendimiz'den aldıkları haberi ilettiler. Sabit yerinden fırladı. Arkadaşlarının boynuna sarıldı. Boğulmak üzereyken kurtulan bir insan ancak bu derece sevinirdi. Derhal kalktı. Arkadaşlarıyla birlikte Efendimiz'in huzuruna vardı. Gözlerinin içi gülen insanlarla karşılaştı. Gıptayla bakıyorlardı ona. ''Nebiler serveri Efendimiz,
değerli bir insan olarak yaşamaya, şehit olarak Allah'ın huzuruna varmaya ve cennete girmeye razı olmaz mısın?" dedi. Aklı başında bir Müslüman daha ne isteyebilirdi? "Ben Allah'ın ve Resulünün verdiği müjdeye razıyım. Ve ey Allah'ın peygamberi, artık sesimi hiçbir zaman senin sesinin üzerine çıkarmayacağım." dedi. Bundan böyle Sabit'i görenler bu müjdeyi hatırlayacak ve işte cennetlik bir adam diye gıptayla bakacaklardı. Sabit, Resulullah Efendimizle ilk tanıştığı sıralarda Ensar adına bir konuşma yapmış, "Ey Allah'ın peygamberi, kendi şahsımızı ve çocuklarımızı düşmandan koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Fakat bunun karşılığında bizim elimize geçecek olan nedir?" demişler. Efendimiz de "Cennettir" cevabını vermişlerdi. O zaman genel manasıyla cennete girmeye namzet olan Sabit, bu defa sırf kendi şahsı için böyle değerli bir müjde almış bulunuyordu. Resulullah Efendimizin vefatından sonra peygamberlik davasıyla ortaya atılan meşhur Müseylemetül Kezzab'a karşı Yemame'de yapılan savaşa katılan Sabit, Cenab-ı Mevla'nın şehitler için kuracağı sofraya Yemame sahrasında delik deşik halde bıraktığı vücudundan sıyrılan tertemiz ruhuyla iştirak edecekti.

bir gün Süleym kabilesinden bir adam Resulullah Efendimizin şehrine uğradı. Ona Kays bin Nüşbe diyorlardı. Kays din düşüncesiyle gelmiş değildi. Ticaret adamıydı. Bu mübarek şehirde de onu ancak ticaret ilgilendirirdi. Ama her şey insanın kendi arzusuna uygun cereyan etmezdi ki. Çarşıda pazarda dolaşırken duydukları bu ticaret adamını Resulullah Efendimizin mescidine kadar götürdü. Çarşıda halktan dinlediklerini bir de Fahrül Mürsel'in Efendimiz'den dinledi. Gözlerinden samimiyet fışkıran, yüzü Allah'ın nuruyla münevver olan bu zattan dinledikleri hiç de yabana atılır şeyler değildi. Daha sonra o nur yüzlü insan, ''Ey Kays, seni İslam dinini kabule davet ediyorum.'' dedi. Kays hiç beklemediği bir anda ayağına kadar gelen ilahi nimeti geri çevirme aptallığına düşemezdi. Şehadet kelimelerini söyledi. En son ve en mükemmel dinin bir ferdi oldu. Medine'ye ticaret için gelmişti. Kader onu ebedi kar getirecek bir ticarete sürüklemiş, küfür ve şirk hayatını vermiş, iman ve hidayet tacını almıştı. Kays kısa zaman sonra Peygamber Efendimizle vedalaştı, Allah'ın en çok sevdiği insanların bir araya geldiği mübarek şehri terk etti ve kabilesine geldi. Bir akşam Süleym kabilesinden gelenlerle uzun uzadıya sohbet etti. Konuşma anında yolunun Medine'ye uğradığını da anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi. ''Ben Rumların, İranlıların hikayelerini duydum. Arapların şiirlerini, kahinlerinin tekerlemelerini, Himyerlilerin masallarını dinledim. Fakat ben Muhammed'den dinlediklerimin tadını hiçbirinde bulamadım. Eğer iyi bir iş yapacaksanız benim sözümü dinleyiniz ve onun dininden siz de nasibinizi alınız.'' dedi. Kays'ın konuşması arkadaşlarının gönüllerinde iyi bir tesir bırakmıştı. ''Peki sen bu dini kabul ettin mi ey Kays?'' ''Evet ve en doğru karar verdiğime inanarak bu dini kabul ettim.'' Toplantıda bulunanlardan Gavi bin Abdüluzza oradan ayrılırken arkadaşlarının söylediklerini aklının bir köşesinde taratmaya devam ediyordu. Gavi, dini duyguları kuvvetli bir kişiydi. Bu sebeple bahçesinin bir köşesine şahsına mahsus bir put yerleştirmişti. Ara sıra onun önüne geliyor, şükürlerini takdim ediyor, hacetini arz ediyor, kulluk borcunu yerine getiriyordu. Kays'ı Medine dönüşü dinlemesinden birkaç gün sonraydı. Evine döndüğü zaman bahçede gördüğü manzara gözlerini ovuşturmasına sebep oldu. Daha sonra rüyada olup olmadığını kontrol için elini alnına vurdu. Nafile, uykuda değildi. İki köpek putun hemen yanındaydı. Bir bacağını kaldırmış putun üzerine pisliyor, diğeri arkadaşını bekliyordu. Birden kan beynine sıçradı. Edepsizliğin bu derecesi fazlaydı. Köpekleri kovaladı. ''Geberteceğim siz!'' diye bağırmaktaydı. Köpekler kaçtılar. Gavi eline geçirdiği bir iki taşı fırlattıktan sonra putun yanına geldi. Üstü başı pislik içindeydi. Olduğu yerde ölü gibi durmaktaydı. Can sıkıntısından ne yapacağını bilemez haldeydi. Köpekleri bir yakalasa onlara yaptıkları cahilliğin hesabını feci şekilde soracaktı. Ama çekip gitmişlerdi. Sonra birden zihninde çakan şimşek onun kızgınlığına ayrı bir yön verdi. Bu defa puta döndü. ''Yazıklar olsun sana. Üzerine pisleyen köpeklere bile yapacağın bir şey yok.'' diye bağırdı. Hırsını yenemedi. Eline geçirdiği bir baltayı bütün hırsıyla ömür boyu önünde baş koyduğu putun başına indirdi. İlk vuruş hırsını geçirmedi. İkinci, üçüncü vuruşlar birbirini takip etti. Ve biraz sonra put, paramparça edilmiş haliyle yere serilmiş bulunuyordu. Gavi, bineğini hazırladı. Yol azığını aldı. Kays'tan metini dinlediği Yüce Peygamber'le görüşmek üzere Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Yol boyunca diline dolanan bir beyti tekrarlayıp duruyordu. Tepesine tilkinin pislediği bir tanrı mı? Yok öyle şey. Tilkilerin işediği tanrı zillete düşmüş demektir.
Uzaktan hurma ağaçlarının çevrelediği bir şehir göründü. Ve bir saat sonra Habibi Hüda Efendimizin huzurunda onun mübarek lisanından İslam dinini ve ahkamını dinliyordu. Gavi kararını vermek için fazla beklemedi. Mızmızlık etmenin getireceği bir fayda var mıydı? Hemen şehadet kelimelerini söyledi. Artık o da bir mümin ve Müslümandı. Adın nedir? Gavi bin Abdülüzzah. Resulullah Efendimiz bu ismi beğenmedi. Gavi azgın demekti. Abdülüzzah ise Uzza isimli putun kulu ve kölesi anlamına geliyordu. Senin adın Raşid bin Abdirrabbih olsun dedi. Resul-i Ekrem onun İslam'ı kabulünden dolayı memnun olmuşlardı. Bu memnuniyetin bir neticesi olarak içinde suyu da bulunan bir arsayı ona bağışladılar. Bu su uzun zamanlar boyunca aynı Resul, Peygamber Pınarı diye anıldığı durdu. Raşid bin Abdirrabbih Süleym kabilesinin hayırlı bir ferdi olarak bilinir. Sevgili Peygamberimiz Mekke fethine çıktığı zaman Raşid de kendi kabilesiyle birlikte gelip orduya katılacaktı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Safiye'nin odasına girdi. ''Nedir seni ağlatan?'' dedi. Safiye gözlerini sildi. ''Kulağıma gelen üzücü sözler var. Biz Resulullah Efendimizin yanında daha değerli, daha şerefli hanımlarız. Hem peygamber hanımı hem de onun akrabasıyız. Oysa bir Yahudi kızı diyorlar.'' dedi. Nebi Ekrem Efendimiz bu sözlerin Hazreti Ayşe ve Hafsa'dan geldiğini de yine Safiye'den öğrendi. Sevgili hanımını teselli etti. ''Siz nasıl benden daha hayırlı olabilirsiniz ki? Benim kocam Peygamber Muhammed Mustafa'dır. Büyük babam Peygamber Harun, amcamsa Peygamber Musa Aleyhisselam'dır desen olmaz mıydı?'' dediler. Hazreti Safiye, Habibi Hüda Efendimizin gönül alıcı sözleriyle memnun olmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz bu iltifatıyla insanlara karşı yapıcı davranma yolunu da göstermiş oluyorlardı. Nübüvvet edebi böyle tecelli ederdi. Mesela onu ağlar halde bulduğu ve şikayetini dinlediği zaman ''Safiye, sen Huyey bin Ahtab'ın kızı olduğunu ne çabuk unuttun? Hani şu Nadir Yahudilerinin reisi, hani bana sırf Yahudi olmadığım için düşman olan ve halkımın başına Hendek Muharebesi gibi bir felaketi getiren adam, yoksa sen o Yahudinin kızı olduğunu inkar mı ediyorsun?'' Ona böyle deme imkanı vardı ve hakikat dile getirilmiş olurdu. Asla yalan olmazdı. Ama böyle söylendiği zaman bir gönül bir daha tamir edilmeyecek şekilde kırılır, yıkılır, mahvolurdu. Ayrıca sefil bir babanın günahı tertemiz duygularla Seyyid-i Kainat Efendimiz'e bağlı bir hanıma yüklenmiş, birinin yaptıklarından diğeri sorumlu tutulmuş, cezalandırılmış olurdu. Habib-i Ekrem Efendimiz odadan ayrılırken Hazreti Safiye'nin gönlü artık duyduğu üzücü sözlerle meşgul değildi. Evet, o bir Yahudinin, hem azılı bir Yahudinin kızıydı. Ama takdir kalemi Safiye'yi o babanın kızı yaptıysa bunun acısı Safiye'den mi çıkartılmalıydı? Dün bir Yahudi kızıydı ama bugün o dünya durdukça şerefle anılacak bir peygamber hanımı olma saadetine ulaşmıştı. Her insanı dününe göre değerlendirmek doğruysa Hazreti Ömer başta olmak üzere nice insanlar için verilecek nice acı hükümler bulunabilirdi. Günde kılınan 5 vakit namazda her mümin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin duasını okuyacak. Allah'ım, sen Muhammed üzerine rahmetini yağdır. Muhammed'in aile efradına rahmetini yağdır diye niyaz edecek. Bu duadan Hazreti Ayşe nasibini alacak, Hafsa nasibini alacak, Cüveyriye, Ümmü Selebe nasibini alacak da Safiye'ye mi pay çıkmayacaktı? Peygamber hanımı da olsa babası Yahudi mi denilecek? Seyyid-i Kainat Efendimiz Hazreti Hafsa'yı buldu. Ona yaptıklarının doğru olmadığını anlattı. ''Ey Hafsa, Allah'tan kork.'' dedi. Daha sonra Hazreti Ayşe'yi buldu
ona da lüzumlu hatırlatmayı yaptı. O gün yahut bir başka gün Hazreti Ayşe Safiye hakkında Habib Ekrem Efendimizle konuşurken, onun gödek, yerden yığma kısa boylu oluşu kusur olarak yeter de artar bile deyiverdi. Efendimiz bu sözden hoşlanmadı. ''Ey Ayşe, bir söz söyledin ki şayet denizin suyuyla karıştırılmış olsaydı elbet onu ifsat eder, berbat hale getirirdi.'' dedi. Bu söz Hazreti Ayşe'yi susturdu. Maneviyat aleminin sultanına karşı. ''İşte öyle değil.'' deme imkanına sahip değildi. Zihni bir başka hadiseyle meşgul olmaya başladı. Seyyid-i Kainat Efendimizin huzurunda bir şahsın taklidini yapmıştı. Allah'ın razı olmayacağı bir hareket karşısında susması mümkün olmayan büyük mürşit derhal müdahale ederek, karşılığında pek değerli nimetlerin verilmesi pahasına da olsa bir insanı taklit etmeyi arzu etmem demişlerdi. Nebi Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe'yi severdi. Sevdiği insanların en başında o vardı. Bununla beraber ortada çiğnenen bir hak varsa Efendimiz bu hakkın çiğnenmesine tahammül edemez, göz yumamazdı. İsterse bu konuda takdir edilecek olan Hazreti Ebubekir'in kızı sevgili Ayşe olsun. Mahbubu Rabbül Alemin Efendimizin araya girmesiyle hanımlar arasında belli bir zaman için bile olsa gürültü kesilmişti. Geçimsizliğin önü alınmış oluyordu. Fakat iş burada kalır mıydı? Birbiriyle rekabet halinde bulunan 8 tane hanımın bir arada bulunursa elbette huzursuz edici olaylar bulunacaktı. İsterse üzülen Habibi Ekrem Efendimiz olsun.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirdi.

gelecek, esaret o gün bitecek. Zulüm o gün kanamaz yüreğin, o gün yaşarmaz gözün. O gün sona erer zulüm, o gün güler gül yüzün. O gün rahmet indirir gök, o gün yok olur hüzün. O gün sona

Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün gençleri. Kurtarın bizi Kudüs'ün kadınları, kızları. Evet, biz sizi değil, siz bizi kurtarıyorsunuz ve kurtaracaksınız. Sizi bu şekilde emperyalist eşkıya karşısında direnirken görünce, Mescid-i Aksa'yı ve bahçesini dolduran aslanları seyrediyor gibi oluyoruz. Hele o kızlarınız ve kadınlarınız, gerçekten her biri bir dişi aslan. Bunun böyle olduğunu Kahpe terör devleti de çok iyi bilmektedir. Bundan dolayı kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları diyoruz. Çünkü siz kurtulmuşsunuz, inanın. Kurtarılması gereken birileri varsa onlar da bizleriz. Farkında mısınız ey Kudüs'ün çocukları, Mescid-i Aksa'nın aslanları? Siz şu anda bu ümmetin oksijen çadırısınız. Yeryüzünün damarlarına hayat ve nefes pompalıyorsunuz. Yaşamı, ümidi pompalıyorsunuz. Daha da önemlisi, siz bütün bir İslam dünyasına iman pompalıyorsunuz. Sizinle hatırlıyoruz Müslüman olduğumuzu. Siz hatırlatıyorsunuz bize ümmet olduğumuzu. İftar sofralarımızda ekranlara birden siz çıkıyorsunuz ve o anda her şey değişiveriyor. Lokmalarımız ağzımızda kalıyor. Yüreğimiz bir başka yerlere gidiveriyor. Evet, biz Müslümanız diyoruz sayenizde ey Kudüs'ün yiğit kadınları. Zannetmeyin ki size acıyoruz. Sizin neyiniz var acınacak? Biz sadece kendimize acıyoruz. Sizin bu muhteşem direnişinizle birlikte bütün bir İslam dünyası arada bir uykusundan uyanıyor, meydanlara akın ediyor ve imanını tazeliyor, kimliğini ibraz ediyor. Hem sadece Müslümanlar değil, yeryüzünün bütün mazlumları, yeryüzünün bütün erdemlileri sizinle birlikte kendilerine geliyorlar. Boşuna beklemeyin. Hemen yanı başınızdaki Mısır sizi değil, siz Mısır'ı kurtaracaksınız. Üzerlerine çöreklenmiş yılanlardan Körfez'i kurtaracak olan da sizden başkası değil, ey Kudüs'ün çocukları. Çünkü siz insanlığın damarlarına sadece iman zerk etmiyorsunuz. Aynı zamanda utanma ve haya duygusu da zerk ediyorsunuz. Sizi izledikten sonra bazıları aynaya baktıklarında yüzlerinin kızardığını fark ediyor. İyi bilin ki siz sadece Filistin'in, Kudüs'ün kurtarıcıları, Mescid-i Aksa'nın kurtarıcıları değil, hepimizin kurtarıcılarısınız. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın.

0: Kim borçlu bulunan fakire mühlet verir veya alacağından indirim yaparsa, Allah kendi himayesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde o kimseyi arşının altında gölgeler. Hadis-i Şerif.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
3: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.

0: Mescid-i Aksa'nın sinesinden, yetimlerin ağlayan gözlerinden, anaların dağlanan yüreğinden dinleyin ağıt yakan Filistin'den. Bir gün hep işgal altındaki bir gün, göğün kızıla boyandığı bir gün, küfrün zulme hazırlandığı gün, bu ağıt yakıldı, çıktı gönülden. O çatlamış çıplak ayaklarıyla, çocuklar şehadet oyunlarıyla, oynarken intikam sapanlarıyla, saklandılar panzer mermilerinden. Simsiyah çarşafı, iffet setresi, gözyaşlarıyla yıkanan peçesi, bir anneydi yavrusuna bu sesi, öğütler duyulur yanık sesinden. Hüseyin yavrun, unut oyunları, bak Kudüs'e Yahudi domuzları, işgal etmiş İsrail kuduzları, umut buketi derdik sizlerden. Ah bilseydin babanın sevdasını, hep şehadet aşkıyla yanmasını, üzer mi insan şehit babasını, şehadet anısını dinle annenden. Yavrum baban bir sabah erken dedi, şehit oldum ben rüyadayken, bana şehadetini müjdelerken gözleri yaşardı sevincinden. O sabah sen kucağındayken, oğlum deyip şefkatle sana bakarken, fırladı kapımız tekmelenirken, kaptı silahını çekti belinden. İşte o sabah minik mücahidim, kapı kırıldı ben de hamileydim. Vurdular babanı bayılıverdim, o yarasızlar çıkmaz yüreğimden. Uyan, diril baba nasihatinden. Anam, ey bağır yanık dertli anam, güçlüydü, korkusuzdu şehit babam. Hem yaşım 12, silah tutamam, düşman korkmaz ki bu küçük halimden. Yavrum, bak şu Kudüs'lü anaların, kirlensin mi namusu bacıların? Hem ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın, ezanları kesilsin mi minarelerden? Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, ancak dünyayı sevenler korkarlar. Cihadı kuşanınca Müslümanlar, korku salar bir aylık mesafeden. Hüseyin, silahım yok deme sakın, İmanlı kalbin elinde sapanın, koparsa Allahu Ekber feryadın, derman gider kafirin dizlerinden. Nice az olan çok olana karşı, galip gelir Allah ise yandaşı. Davut sapana sürdü mü taşı, dağlamaz mı caludu tam beyninden. Hüseyin, bilir misin senin ismin, ismidir şehitler efendisinin. O Kerbela, Kur'an fedaisinin, düş yoluna çıkma izinden. Yavrum, o zaman anlarsın her bela, Rabb'a yaklaştırır her yer Kerbela. Hüseyin, aşura her günün ola, ayrılma şehadet zinetinden. Nemrut ateşi Kudüs sokakları, lakin camiler İbrahim konakları, ateşe koşan pervane aşkları, öğrenilir Kur'an bülbüllerinden. Yavrum, yürürsen Allah evlerine, adım adım cennet bahçelerine, kavuşursun arşın gölgeliklerine, arınırsın tüm kötülüklerden. Ey anam, biz yoksuluz biliyorum, bil ki camiye gitmek istiyorum, elifbam takkem yok utanıyorum, hem güç alırdım kardeşlerimden. Aman Hüseyin, sus ki kafirler garipliğimizi hiç bilmesinler. Git, müminler var, Rabb'a şükürler. Al şehit babanın kardeşlerinden. Elif bağsını, takkesini alıp, gelen son ümidini kucaklayıp, gözlerinden bengi sular damlayıp, şükretti Rabb'a kırık kalbinden. Yavrum, artık git Allah'ın evine, git, git ki şehit baban sevine, söz ver bu iffetli mümin annene, kopmayacaksın Allah'ın evinden. Patlayan kurşun sesleri kana boyar imanlı bedenleri, çağdaş zalim Ebrehe filleri kan kin boşalır panzerlerinden. Annenin kanayan dudaklarından bir tek bir kopar yaralı bağrından, hem öksüz hem yetim yavrusundan bir feryattır kopar körpe dilinden. Anneciği Rahman'a can verirken bir fırtına kopar ta yüreğinden, şimşekler çakar kavrulan beyninden, yağmurlar yağar o masum gözlerinden. Panzer içinde, kafirler içinde, sırıtır da vahşice kanlar içinde, tağutlar içinde, zulüm içinde, öfke tutuşur cehennem içinden. Annesi meleklerin kanadından, son öğütle melekuti aladan, seslenir şehadet diyarından, harfsiz, sessiz bir nida annesinden. Elif bağını bassın sıcacık bağrına, kar beyaz takkeni giy, giy kafana, siccildir taşların kav, koy sapana, uç panzer üstüne vur del böğründen. Sabahın, İslam'ın ilk ışıkları aydınlatır kan akan sokakları. Ana, yavru, İslam'ın adakları kan akar mübarek bedenlerinden. Bak, bak şu doğan güneş değil mi? Kalk, kalk cihadın şeref değil mi? Koş, koş hayat, iman, cihat değil mi? Sabah yakın değil mi kopan fecirden?
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi dar

Aç değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve evet.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Halkından kibirlenen eşraf grubu, "Bak Şuayb," dediler. "Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da ülkemizden süreriz." Şuayb şöyle cevap verdi: "Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış?"

Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin.

0: Kavminden inkâra sapan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِمِينَ
0: Derken, şiddetli bir deprem onları kıskıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar.

Şuayb'ı yalancı sayanlar, onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler. Asıl perişan olanlar, işte onlar oldular.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, "Zavallı halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kâfir bir toplum için ne diye üzülüp kendimi harap edeyim?"

Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere duçar ederiz.

Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız. Zamanla ahali çoğalıp vaktiyle atalarımız kah üzülmüş, kah sevinmişlerdi derler. Ve fakat olaylardan ibret alıp şükretmezler. Derken o bilinçsiz halleriyle hiç hatırlarından geçmezken ansızın onları tutup bastırırız.

Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette biz üzerlerine gökten, yerden nice bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar peygamberleri yalancı saydılar. Biz de işledikleri kötülükler sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık.

0: Peki o ülkelerin ahalisi geceliğin uyurlarken satvetimizin kendilerine baskın halinde gelivermesinden emin mi oldular?
1: اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ
0: Yoksa onlar güpegündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular?
1: اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: Yoksa onlar Allah'ın ansızın kendilerini azapla bastırmasından emin mi oldular? Ama şu muhakkak ki, kendilerine yazık eden kimselerden başkası, Allah'ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz.

Önceki sahiplerinden sonra dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dilemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık. Fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler.

İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller, mucizeler getirdiler. Fakat onlar iman etmediler. Çünkü ondan önce tekzip ve inkar etmeyi adet haline getirmişlerdi. Allah kâfirlerin kalplerini işte böyle mühürler.

Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük.

0: Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Musa, ey Firavun dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm.
1: حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ

başta gelen görevim, Allah Teâlâ hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder.

0: Eğer dedi Firavun, gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Elini sıyırıp çıkardı. Bir de ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el haline gelmiş.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun'un ileri gelen yetkilileri, anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz, dediler.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda?

0: Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler, dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ
0: Bütün büyücüler Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir değil mi, dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, elbette, üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi.

Musa, siz ortaya koyun dedi. Vaktaki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı, müthiş bir sihir sergilediler.

0: Biz de Musa'ya, asanı yere bırak diye vahyettik. Bir dene baksınlar, asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: İşte o Firavun ve takımı yenilip küçük düştüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Büyücüler hep birden secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine,

Firavun dedi ki, demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için, sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur.

Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım.

Onlar şöyle cevap verdiler: biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al.

Firavun'un halkının yetkilileri ona, ne yapıyorsun? Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın? Dediler. Firavun, hayır. Onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz, diye cevap verdi.

Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akıbet elbette müttakilerindir.

0: وَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
1: İsrailoğulları, biz hem sen bize gelmeden önce hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra işkenceye maruz kaldık diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi: hele biraz daha sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar.

Biz Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye senelerce onları kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık.

0: Onlara iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin! İyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz.

biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular.

Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca, bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan, mutlaka sana inanacak ve İsrailoğullarını da seninle göndereceğiz.

Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk.

görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.

0: varlığının sonu olmayan Allah. Her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

Ah Gazze, canilerin kuşattığı mübarek belde. Ah Gazze, kaç zamandır karanlığı, kaç zamandır ağaç, susuz ve yapayalnız. Ve yıl 2023, ümmetin gülistanına vahşi itler dadanmış. Tasmaları güllerimin yüreğine saplanmış. Harabeler içinde parçalanmış bedenler, kadınlar, yaşlılar ve körpecik bebekler. Ümitler yitirilmemişse Gazze'de, kimyasal bombalar, ateş saçan füzeler gam değil. Vurulur birer birer minareler, mabetler. Viranedir okullar, yıkılır hastaneler. Yükseliyorsa şehadetler kan akan dudaklardan. Allah bize yeter, Allah bize yeter, gam değil. Bedir kadar kutsal bir direniş Gazze'de. Şehadetin taçları alınlara çatılır. Şahlanır karşısında zalimin. Direnir, vurur, vurulur. Toplu ölümlerimiz hayat veriyorsa bu ümmete, geçeriz biz canımızdan, gam değil. Kara yüzlü Avrupa ve Birleşmiş Milletler, dilsiz şeytan olurlar Siyonist çapulcuların vahşetlerine. Küfür tek millettir hakikati tecelli ediyorsa, İslam güneşi doğuyorsa direniş ufuklarında, adanırız birer birer, gam değil. Kudurur Siyonistler, kudurur işgalciler. Maskeleri düşüyorsa işbirlikçi hainlerin ve sarsılıyorsa sarayların zulüm sütunları. Boykotlar, ambargolar, gam değil. Direniş dalga dalga yayılır tüm dünyaya. Gafletin perdeleri savrulur birer birer. Kardeşlik türküleri kazınır yüreklere. Mücahitler kurban olur, gam değil. Katil Siyonistlerin yalanları, vahşetleri şamar olur yüzlerine çakılır. Rezil olur düşmanlar, düşman zillet içinde. Ve gönüller Gazze olur, her şehir Gazze. Gözyaşları sevince dönüşüyorsa, Gazze bize mezar olsun, gam değil. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde büyüyen, elleri öpülesi Gazzeli yiğitlerin mübarek destanı yazılır şimdi. Doldurur meydanları Müslüman halklar, duaları, umutları, zaferler getirir şimdi. Gönüller aşkınıza pervanedir ey Hamas. Zaferler halkınıza mübarek olsun ey Hamas. Kırılmasın azminiz, kırılmasın şevkiniz, gayretiniz. Ümmetin yüreğinde bir muştusun ey Hamas.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki, biz bu tür işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık.

İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Ah anne, kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı efendim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.